hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

Ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle sevmek.

İnsanın içini acıtıyor mu aşk? Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine. Ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.

0: Beyler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi.
1: Ali Süzen yayında. Viyana
0: Efendi.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Yeni bir günde, yeni bir yayında sizlerle birlikteyiz. Sesimizin ulaştığı herkese güpgüzel, musmutlu, besbereketli, hap hayırlı, müsmükemmel bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun inşallah bu yeni günde. Herkesin işi gücü rast gelsin. Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler, Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. AZ Centrum Simmering 11. Viyana'da. Bovul Kebap, Parndorf ve Floristdorf 2 şubesiyle hizmetinizde.

Kun Kargo, Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme. Florya Events Dekorasyon, özel günlerinize anlam katıyor. Dekorasyon ve çelenk servisi Florya. Gürbey Restoran, 10. Viyana'da Kuellenstrasse 100 numara. Her gün 7 çeşit çorba çıkartıyorlar. Rota Home ve Rotomobil mağazaları. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi.

Bugün Viyana ve çevresinde yine güzel güneşli bir hava hakim olacak. An itibariyle sıcaklık yaklaşık 13 derece. Gün içerisinde en yüksek 27 dereceye kadar çıkacak. Genel anlamda bulutlu ve güneşli. Vallahi ben de meteorolojinin yalancısıyım. Yağış görünmüyor. Rüzgar gözüküyor. Şiddetli bir rüzgar gözüküyor. Sabah 9 sıralarında.

şöyle bir mesajlara hızlıca göz atalım. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, sevgiler, selamlar demiş. Hoş geldin, güzel bir günün olsun. Uğur Hacım günaydınlar. Kolay gelsin hacım, sabah sabah diyor. Sabahın an çalışıyorsun.

Fadime Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güpgüzel mus, mutlu bir günün olsun. Onur aleyküm selam kardeşim, günaydın, güzel bir günün olsun abim diyor. Eyvallah, hoş geldin. Medine günaydın, herkese mus mutlu bir gün diliyorum diyor. Eyvallah Medine, kolay gelsin sana da. Ferhat 54 günaydınlar kardeşim, işin gücün rast gelsin. Kemal müdürüm guten morgen, günaydın, güzel bir günün olsun. Sabah şeriflerin hayır olsun kıymetli abim diyor. Eyvallah, sağ olasın. Emrah Karateke güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Tülay Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, mus mutlu sabahlar olsun hepimize inşallah. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk, güzel bir gün diliyorum. Merve Hanım günaydınlar. İyi yayınlar Ali Bey demiş, teşekkür ediyoruz. Güp güzel mus mutlu bir gün diliyorum. Guten Morgen abi, hayırlı sabahlar, hayırlı günler herkese. Eyvallah Mahmut, işin gücün rast gelsin, güzel bir günün olsun. BJK Murat, maşallah abi erkencisin bugün, günaydın. Kolay gelsin kardeşim diyor. Eyvallah Murat abi. Senin de işin gücün rast gelsin. Ispartalı Ayşe, günaydınlar. Hayırlı, bereketli, güzel bir gün diliyorum diyor. Sağ olasın. Bugün 7.01'de mesajın düşmüş, haberin olsun.

Assalamu aleyküm, selam Viyan efendim. FM ekibine, gönül dostlarına kucak dolusu sevgiler, saygılar, hayırlı sabahlar. Keyifli yayınlar diliyorum kardeşim. Eyvallah abi, işin gücün rast gelsin Hasan abi. Kemal Ünal, günaydınlar kardeşim, işin gücün rast gelsin. Akşama görüşürüz inşallah Kemal. Eser, günaydınlar. Bugün ben de varım diyor. Eyvallah. Eser'in mesajı da bugün tam 7.00'da düştü. Ama sıralamasına bakmadım, ama ilk 5 değil. Turul, günaydın. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum diyor. Eyvallah Turul. Hoş geldin kardeşim sen de. Cihat, hayırlı sabahlar. Bereketli yayınlar abi. Esila'dan çokça selamlar. Ve buradan seni her gün takip edip dinleyen Esin ablaya da benden selamlar olsun diyor. Ve aleyküm selam Cihat. Esin Hanım, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Esila, guten morgen, günaydın fıstık, güzel bir günün olsun. Allah zihin açıklığı versin. Tamer, günaydınlar, mutlu günler, hoş geldin, sesindeyiz abi diyor. Eyvallah Tamer, işin gücün rast gelsin.

İbrahim Polat, günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Oo, Davut günaydın. Ali Bey, hayırlı yayınlar, iyi günler diliyorum diyor. Hoş geldin, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Davut. Maşallah, erkencisin yine. Tüm bunlara katlanmak, gözü doymuşa dert olmaz, yanılıp yeni baştan yazmak. Ispartalı Ayşe diyor, gözümü bir açtım, tam saat 7 diyor. Olacak, olacak, yavaş yavaş. Nesrin Hanım, günaydınlar, hayırlı sabahlar, günün güzel olsun. Bisiklet hazır, yola koyulacağız belli ki. Kemal Müdürüm, işte misin sen? Aile boyu bisikletçi Kemal'le Nesrin. Geçmişten gelir, tam karşımda şimdi. Kül olmuş hisleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Şöyle hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Sonrasında devam edelim. Bayram aleyküm selam. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun bayram. İşin gücünde rast gelsin kardeşim inşallah. Dündar Guten Morgen, günaydınlar Dündar. Güzel bir günün olsun Dündar. Vay be, Dündar bugün ilk beşe giremedi ama Dündar'ın çok kıymetli patronu Yasin derece yaptı. Bakalım kaçıncı? Bugün top 5 listemizin 5 numarasında Aziz Başkan var. Morgen Ali abi, Morgen Viyan efem, Morgen Aziz. Hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Bir hayale kapılmış. 4 numarada bugün Yasin var. Yasin Tekbaş. Günaydınlar Yasin. Güzel bir günün olsun kardeşim. İşin gücün rast gelsin. 3 numarada Mustafa abi var. Hiç kendinle. Aleykümselam Mustafa abi. Hayırlı sabahlar kardeşim. İyi yayınlar. Sıradaki çalışma emekçi kardeşlerime ve size gelsin diyor. Eyvallah abi. İşin gücün rast gelsin. Geçer senin hanene. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Murat abi var. Murat Erdatlı. Günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı işler. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah diyor. Eyvallah Murat abi. Murat abi sen tatile mi gittin, rehaya mı gittin? Nasıl oldu bu iş? Ve 1 numara günün en hızlısı sevmemişsin. Bugün Emine abla, Emine Erdatlı. Birinci Emine abla, ikinci Murat Erdatlı. Vay be, listeye bakar mısın? Günaydın Ali abi, yayınlar, güzel bir gün diliyorum herkese diyor. Sağ olasın abla, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

Ayten Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir gün diliyorum. Biraz önce hava durumuna bakarken İstanbul'un hava durumunu da gördüm. 11 derece, yok artık dedim. İstanbul soğuk. Aynur Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güpgüzel, musmutlu bir gününü olsun. Gonca Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin, günün güzel olsun. Demet günaydınlar, hayırlı sabahlar abi, keyifli vakitler olsun hepimize. Hepimizin günü güzel olsun inşallah diyor. Amin, hoş geldin. Mehmet günaydınlar kardeşim, Ali abi hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Eyvallah Mehmet, 22. bir yandan Mehmet. Ali Süzen'e selam, dinlemeye devam abi diyor. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin, yolun açık olsun. Ramazan günaydınlar. Ramazan Yıldız, aleyküm selam kardeşim, hayırlı günler, hayırlı işler cümleten. Kulağım sende, elim işte, gözüm nerede ben de bilmiyorum diyor. Eyvallah. İşin gücün rast gelsin Ramazan. Ekol elektroteknik, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. İsyan etmem. Proche Rechnung für Finanzamt bitte diye. Hemen gönderiyorum biraz. Kaç para olsun? Murat abi guten morgen, günaydın. Ya bu sıralar Murat abiye de şarkı yapan yapana yemin ediyorum. Sürekli şarkı yapılıyor. En son Melih yapmış. Özlem Ayral başlattı. Akif devam etti. Melih'le gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek. Artık Aşkın Tuna bir eser yazarsa, Tuna Can da seslendirirse şaşırmayacağım. Oraya kadar gidiyor bu iş. Maşallah kardeşim diyor. Arkadaşlar pusuda bekliyor. Bir birinciliği yakalayamadım diyor. Sağlık olsun Mustafa abi. Kolay değil ya. Valla o birinciliği yakalamak için ne kadar uğraşıyorlar biliyor musun? Yani ben olsam ben bile birinci olamam o derece. Aleyküm selam Aydın abi, Aydın Barut, günaydın, güzel günlerimiz olsun inşallah diyor. Eyvallah Aydın abi, işin gücün rast gelsin, güzel bir günün olsun.

Melih versiyonunu bir dinletelim bakayım. Hemen gelsin Melih versiyonu. Bakalım nasılmış eser. Ben biraz dinledim ama...

Murat abi, Murat Erdatlı bu senin şarkından çok Petlas reklamı gibi olmuşsun şu an sanki. Melih kendisine de pay çıkarmış oradan, dolarlar, eurolar. Seninle pek bir alakası yok yani, söyleyeyim.

0: çok versin. Sıradaki şarkıyı merakla bekliyoruz. Bakalım bir sonraki şarkıyı kim yapacak? Bir saniye. Akif'in versiyonu da vardı şuralarda bir yerde. Heh, bunu da dinletelim. Bunu da yayına verelim.
1: Viyana'nın kralı burada.
0: Hova, Viyana'nın kralı.

Kalite ve güvenin adresi Yardır Murat. Market reklamı mı, taksici mi? Dur çözemem.

0: Vay bak Akif'i görüyor musun? Bu kısmını dinlememiştim. Emin ablayı da unutmamış.
1: Ali Süzen. Ali Süzen. Ali Süzen.
0: Önce Melih'in versiyonunu, sonra da Akif'in versiyonunu dinlettik. Zaten Özlem Ayral versiyonunu biliyorsunuz, ilk çıkan versiyonu. Şu an 3 tane şarkısı oldu Murat Erdatlı'nın.
2: Sağım seni, şu semada yıldız gibi gözlerin gözlerime renktir beni.
0: Bundan sonra diyor düğünlerde istek parça olarak diyor bunları çalacaksınız oyun havası olarak. Güzel. Düğün salonlarına gidelim abi. Oradaki şarkı söyleyen, saz çalan arkadaşların birçoğunu tanıyoruz. Onlara bu şarkıları indirtirelim. Çalsınlar ne olacak yani. Songül Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun, yolun da açık olsun. Şu an yolda bizlere kulak veriyor. Oğuzhan günaydınlar kardeşim, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Intergaz 23. Viyana Kolbe Gazze 70. Oğuzhan güzel bir günün olsun. Murat Çakır duyuyorsan abi hayırlı işlerin olsun. Ömer müdürüm kolay gelsin. Neslihan Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Hoş geldin Almanya'da, sevgiler, selamlar, kolaylıklar diliyorum. Bahar Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah, sağ olasın, hoş geldin. Yasin foto istiyor abi diyor, yenilgiyi de kabul. Yok ya, Yasin istemiyordur, sen istiyorsundur onu Dündar bence. Göndeririz, onu da göndeririz, sıkıntı yok. Bugün resim aldım. Tülay Hanım da Emin ablayı tebrik ediyor. Eminem güzelim balım diyor. Tebrik ediyorum birinciliğini. Hadi bakalım. Murat hadi sana da hayırlı olsun diyelim diyor Tülay Hanım'dan. Murat abi şöhretin basamaklarını üçer beşer tırmanıyor. Emin ablayı tebrik ediyorum. Murat abi bence diyor Emin ablaya jest yapmış diyor Bayram. Eyvallah Bayram. Guten Morgen abi cümleten hayırlı sabahlar, musmutlu dop dolu günler diliyorum. Bir daha evlenirsem kesinlikle bu şarkılar çalacak düğünümde diyor Süleyman Şimşek. Süleyman. Bak Murat abi görüyor musun? Şimdiden şarkılara düğünlerde talip var. Talepler patlama noktasına geldi. Süleyman bile böyle diyorsa... Süleyman güzel musmutlu bir gün olsun. Süleyman Şimşek. Elis ve Elias Guten Morgen günaydın gençler. Allah zihin açıklığı versin. Oo Haydar Bey günaydınlar efendim. Guten Morgen hoş geldiniz. Herzlich willkommen. Hayırlı işlerin olsun Haydar'ım. Buradan Özlem ablama, Akif Bey'e ve Melih'e de çok teşekkür ediyorum diyor Emine abla. Emin abla sana şarkı yapmış mı yapmamışlar kesin. Sen niye teşekkür ediyorsun onlara? Ya bak Akif unutmamış. En azından şarkının bir noktasında seni geçirmiş. Hiç Özlem ablanın şarkısında ya da Melih'in şarkısında hiç adın geçmiyor bir yerde. Akif gene düşünmüş yani. Artık bundan remix, disco versiyonlarını da bekliyoruz. Ben amacın ne söylemeden iki kişi aynı... Dur. Yasin resim istiyor musun? Ekran görüntüsü istiyor musun Yasin? Bizim Yasin tek baş bakalım istiyor mu? İstiyorsa göndeririz abi ne var ya. Murat abiyi ve Emine ablayı Emine'yi de tebrik ediyorum diyor Aynur Hanım. Emine abla ne istiyorsun? Ne çalalım sana? Ne verelim ablama? Kimseler alamaz seni buradan. Etsene merak. Kayboldum. Ben sana inat. Önce yol durumuna bir bakalım sonra günün konusu.

0: Haydar diyor ki Süleyman Şimşek bu saatten sonra diyor sadece oğlunun ve kızının düğününde açtırır bu şarkıları diyor. Yaşı olmuş diyor 40, ne yapacak evliliği diyor. Adam zaten evli lan. Ya Haydar. Ana adam bir daha evlendireceksiniz ha. Murat abi görüyor musun bak. Vatandaş sırf senin şarkın dinlensin diye bir daha evlenmek istiyor. Yok böyle bir şey ya. Nasıl bir taleptir bu ya? Nasıl bir istektir? Görüyorsun abi listeleri parçalıyor resmen bu şarkı.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Bugün Viyana trafiği fena. Çok daha fena arkadaşlar. Vallahi yoğunluk Rautenweg'in oraya kadar gidiyor. Neredeyse Viyana sınırına dayanacak. A23 Süd Ostangent'e malum biliyorsunuz her sabah yoğunluk hat safhada. Artık Viyana'da yaşamayanlar bile A23'ü Süd Ostangent'i biliyorlar. Ezberlediler. Her sabah böyle papağan gibi söylüyoruz ve her sabah da trafik var. Trafiğin olmadığı bir gün neredeyse yok denecek kadar az. A23 favoriten istikametine doğru trafik yoğunluğu Rautenweg'den başlıyor. 22. Viyana'dan ta ki Handaske'ye kadar devam ediyor. A22 Kaiser-Mühlen tünelden itibaren trafik yoğunluğu var. A22 Nordbrück'e yine yoğun arkadaşlar. Şehir merkezine doğru tabii ki. Her gün burası da yoğun. Bir çözüm bulunamadı. İnşaat çalışması da var bir taraftan. Ve bağlantı yolları da yoğun. Strebelsdorf'a kadar gidiyor nereden baksanız. Havaalanı yolu A4 her iki yönde açık. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. S1 çevre yolu havaalanı istikametine doğru hiçbir sıkıntı yok. Vözendorf istikametine doğru. Leopoldsdorf'un olduğu bölgede bayağı bir yoğunluk var. Akıcı gözüküyor. İnşallah daha kalabalık olmaz. A2 Viyana istikametine doğru yoğun. Yoğunluk Traiskirchen'den başlıyor. Ta ki neredeyse Vözendorf'a kadar devam ediyor. Sonrasında yol açılıyor. A23 olarak devam ediyor. A1 Linz yolu açık. A21 Linz yolu açık arkadaşlar. Her iki yönde bir sıkıntı gözükmüyor. Şehir içine bakalım. Nussdorf'e Gürtel yoğun. Margaretengürtel yoğun, Meslensdorfer Platz yoğun, Südbahnhof yoğun, Landstrasse Gürtel yoğun, aynı zamanda A23 Landstrasse otoban çıkışta çok yoğun, A23 Altmannsdorf otoban çıkışı çok yoğun, Altmannsdorfer Strasse yoğun, Breitenfurter Strasse yoğun o bölgede. Sonrasında Prater'den yoğun arkadaşlar. Geçmiş günlere nazaran biraz daha iyi gibi gözükse de yoğun. Donau Kanal'ın her iki tarafı da bayağı bir yoğun gözüküyor bugün. Hem birinci Viyana hem ikinci Viyana tarafı her türlü yoğun. St. Max yoğun bugün. Abi nasıl bir yoğunluktur ya. Simmering-Abstrasse'de yer yer yoğunluklar göze çarpıyor. Remweg bayağı bir yoğun. Yani Viyana bu sabah diğer günlere göre çok daha yoğun. Bilginiz olsun. Bu yoğunluk ne zaman biter, nasıl olur, nasıl gider diyecek olursanız da saat böyle 9 gibi yol açılıyor. Bilginiz olsun. Siz yola çıkmadan yol durumuna da mutlaka bir göz atın.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Mehmet de öyle diyor. Abi diyor yol durumuna boşa bakma. A23 diyor bildiğimiz gibi diyor. Hiç değişmiyor değil mi Mehmet? Her sabah aynı. Düğün salonlarından prozent alacağım diyor Murat abi. Telif hakkı mı alacaksın Murat abi? Süleyman Şimşek ikinciyi düşünüyordur diye yazdım. Aman diyeyim aklında varsa unut gitsin Süleyman diye. Haydar sen sabah sabah hayırdır abi yürek mi yedin ne yaptın ya? Bizimle hayat bulur tüm o... Aynatay neden tekrarlayayım ki diyor. Bir defası bile çok geliyor bazen. Süleyman. Tabii yenge dinlemiyor Süleyman geniş geniş yazıyor. Her anına renk katar. En kaliteli programlar en sevdiğim... Emin ablam diyor ki adam benim yanımda benimle yarışıyor kim önce gönderecek diye. Bayram da diyor ki Murat abi jest yapmış. Emin abla birinci olmuş. He he diyor. Bu arada tebrik edenlere de teşekkür ediyorum diyor. Ama yani Emine abla sen birinci, Murat abi ikinci, peş peşe. Ama Murat abi daha Salzburglardan yazıyor ya. Emine ablayı tebrik ederim diyor. Nesrin Hanım, teşekkür ediyoruz. Dur, ben bir tane şarkı vardı ya, onu dinletecektim. Bulursam onu dinleteyim. Önce şunu biraz dinleteyim. Radyosunu yeni açanlar, sesimize yeni yeni kulak verenler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Viyana FM'desiniz, Ali Süzen'i dinlemektesiniz. WhatsApp hattımız +43 660 130 19 79.

0: Hüseyin abi günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin abi, güzel bir günün olsun. Ispartalı Ayşe'nin bir sesli mesajı var, hemen verelim bakayım yayına. Ne demiş Ispartalı Ayşe? Geldi.
1: Goedemorgen Ali Patron ve bütün Viyan FM dinleyenleri. Bunu söylemeden geçemeyecektim. Tam bir yıl oldu Viyan FM benim karşıma çıkalı ve bir yıldır hep Viyan FM'deyim. Hiçbir radyoyu açmadım Viyan FM'de.
0: Bizi aldatmamış yani.
1: Radyo kulesinde yüzlerce radyonun içinde karşıma çıktı ve o günden bu yana sadece Viyan FM. Arabada, evde, iş yerinde radyo dinlemeyi çok seviyordum. Viyan FM numur ein.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz Ispartalı Ayşe'ye. İyi ki Viyan FM'desin. İyi ki bizimle birliktesin. Tam bir yıl olmuş. Vay be, notunu almış, görüyor musunuz? Vallahi helal olsun.

Özkan hoş geldin. Güzel bir günün olsun. 11. Viyana Özkan. Güp güzel, mus mutlu bir gün diliyoruz. Mustafa, hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten. Günümüz güzel olsun inşallah. Eyvallah kardeşim. Yolun açık olsun Mustafa Çatalkaya. Nedim Başkan, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkan diyor, iyi yayınlar. Gece canlı yayını Melih'le kapattık. Sabah diyor, seninle açıyoruz diyor. Eyvallah Nedim Başkan. Güzel bir günün olsun, yolunda açık olsun, hayırlı işlerin olsun. Vay, Emine Erdatlı ablam birinci olmuş. Tebrikler Emine abla. Ablam olmazsa Murat Erdatlı bırak ilk beşe girmeyi, radyoyu diyor açamaz diyor. Unutmayalım, Murat Erdatlı varsa Emine abla sayesinde. İlk dinleyiciniz Emine ablaydı diyor. Eyvallah. Tabii Murat abi sonradan geldi, Murat Erdatlı. Vay Haydar, neler duyuyoruz öyle. Haydar abim geçen ikincisini Karadeniz'den alacağım diyordu. Şaka yapıyor zannettim. Bayağı da ciddiymiş ha diye. Ya gençler. Bir şey demeyeceğim, neyse. Yan yana gelince yapacağım espriyi.

0: Gürcan abi günaydınlar, hayırlı sabahlar abi. Kardeşim iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir gün olması dileğiyle akşama görüşürüz diyor. Eyvallah. Bu akşam yine Viyan FM Has Adamlar sahaya çıkıyor arkadaşlar. Her salı gibi, olduğu gibi bu salı da yine sahadayız. Yalnız bizim ayağımızdan çok çenemiz konuşuyor biraz. Emine abla diyor ki teşekkür ediyorum beni sevenlere diyor. Ya Emine abla görüyor musun? Emine abla fan club yakında. Suat geldi, hoş geldi. Bakalım Suat ne söylemiş?
1: Günaydın herkese, hayırlı günler. Çocukları okula bıraktım. Şimdi işe gidiyorum. Şu anda artı 13 derece sıcaklık var. Herkese hayırlı günler.
0: Eyvallah Suat.
1: Şimdi duydum. Emine ablamın birinciliği hayırlı olsun. Emine ablam birinci oluyorsa Murat abim de otomatikmen birinci oluyor zaten. Birbirlerinin eş ruhlarından.
0: Yok, ikinci oldu Murat Erdatlı bugün. Hemen oradan söyleyelim.

He, demedim mi? Yapma ya. Diyor ki keşke diyor Haydar yazdı deseydin diyor. Tamam dedim. Emine abla biraz önce, ilk önce Emine ablam radyoda vardı. Murat abi sonradan geldi. Emine abla olmasa Murat abi kesinlikle burada olmazdı diyen Haydar'dı, haberin olsun. Oldu mu Haydar? Günaydın, iyi yayınlar abim. Bizim arkadaşların Haydar ve Süleyman isimleri lazımdı diyor. Bu sabah motivasyonları yerinde. Rabbim bozmasın, sıradaki şarkı onlara gelsin diyor. Emine ablamızı da diyor tebrik ediyorum diyor Ahmet Yakup Duman. Eyvallah kardeşim. Bu nankör kediyi o ikisine göndereyim o zaman. Ne diyorsun Ahmet?

Şenol günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum diyor. Eyvallah Şenol, günün güzel olsun. İşin gücün rast gelsin. Hani bu espir açıktı diyor. Dedim ya Vözendorf istikametine doğru yoğun diye. Havaalanı istikameti açık, Vözendorf istikametine yoğun. Sen ne ördün, Vözendorf istikametine mi gidiyorsun? Ne yapıyorsun Mustafa? Emine abla diyor ki aferin Haydar diyor. Böyle devam et sen diyor. Yola geldi Haydar. Kadroları vermedin. Kadroları vereceğiz. Sürpriz olsun. Heyecanı biraz yükseltelim Kemal. Vay vay vay vay. Şerife Küçük geldi. Hoş geldi. Günaydın canlar. Herkese mus mutlu sabahlar. Hoş geldin Şerife. Günün güzel olsun. Kolay olsun inşallah. Yoğun çalışıyor Şerife. Normalde daha uzun yazardı. Kısacık yazabilmiş. Muhtemelen ofiste çalışıyor bugün. Vay vay vay vay. Manevi toprağım Ahmet Yakup Duman Bey. Sana da günaydın diyor. Sana da günaydın. Linz'e gidiyorum, evet. Linz'e gidiyorsan Vözendorf'ta trafiğe yakalanmışsındır muhtemelen. Şenol diyor ki Emine'yi tebrik ederim. Onca işin içinde birinci olmak muhteşem bir şey. Murat Erdatlı koca karıların yanında oturduğu yerde ikinci oluyor. Onu başarı saymam ben diyor. Vay be. Lava bak, koca karıların oturduğu yerde. Yine ser başımda bin türlü fırtına. Bu ne böyle ya? İlk kez dinliyorum ha.

Hadi bakalım bugünkü konumuz ne olsun? Hazır mıyız? Güzel bir şey buldum. İşlemiş miydik hatırlamıyorum konuyu. Umarım daha önce işlememişizdir. Muzaffer abi günaydınlar, hayırlı sabahlar abi, güzel bir günün olsun. Çocuklar yanında mı Muzaffer abi? Aren Azat. Ahmet Yakup Duman'ın niyeti varsa diyor, Süleyman'a diyor müracaat etsin diyor. Onunla anca diyor bu işler çözülür diyor. Allah Allah, Süleyman bakıyor bu işlere.

Mesut abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, mutlu bir günün olsun Mesut abi. Güzel güneşli günler herkese. Bir Karadeniz şarkısı hareketli diyor. Gelebilir mi? Gelir abi, niye gelmesin ya? Hatta dur şuradan şunu gönderelim. Gelsin hemen, hızlıca gelsin. Rıza günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar, hoş geldin. Güp güzel, mutlu bir günün olsun. Melek Hanım günaydınlar, hoş geldin, iyi yayınlar diliyor. Güzel bir gün diliyoruz. Haydar abimin eline su bile dökemem, çırak bile olamam onun yanında diyor Süleyman. Vay be. Sen neymişsin be Haydar?

Bugünkü konumuz arkadaşlar. Öldürmeyen ama süründüren bir şey söyleyin. Hadi bakalım. Öldürmeyen ama süründüren bir şey. Ne olabilir ki? Öldürmüyor, süründürüyor. Hepimiz haydarız diyor. Vay, Onur'dan destek geldi. İşinden evine, evinden işine, ara sıra derneğe, ara sıra da Rams Park'a giden bir faniyim ben diyor ya. Vay. Vay vay vay vay. Süleyman, sen neymişsin be ya? Ne mübarek insan mısın sen?

Öldüren ama süründüren, pardon, öldürmeyen ama süründüren bir şey. Öldüren dedim ya. Dilim dolandı vallahi. İşledik mi daha önce? Allah Allah. Olsun, bir daha yapalım ya, sıkıntı yok. Aslında diyor yola çık ama diyor hızlı limitini 60'a düşürdükleri için trafikte yer yer yoğunluk oluyor. Aynen, niye düşürüyorlarsa hızlı limitini? Yolda hiçbir şey yok, 60'a düşürüyorlar. Niye düşürüyorsunuz abi hız sınırını? İsimsiz okuyoruz mesajları. Öldürmeyen ama süründüren bir şey yazın dedik. Bakalım neler gelecek, ben de merak ediyorum. Rıza diyor ki 2-3 hafta önce bu konuyu yapmıştık Ali abi diyor. Eyvallah. 2-3 hafta bayağı olmuş ya. Umudum parlar en karanlık geceden. Eyvallah Aydar, işlemiştik bunu diyor.

Mesajları isimsiz okuyacağız arkadaşlar. Öldürmeyen ama süründüren bir şey sorduk. Benim koca diyor. Bir erkeğin karısı diyor. Aşk. Oo, öldürmüyormuş, süründürüyormuş aşk.

alkol öldürmez ama süründürür diyor. Sigara öldürür, alkol süründürür. Bir de diyor karı var tabii diyor. Korku öldürmez ama süründürür. Bakalım değişik cevaplar bekleyeceğiz. Haydar abimin Karadeniz sevdası öldürmüyor ama süründürüyor diyor. Çöp çatana ihtiyacı olanlar varsa diyor Süleyman ve Haydar'a müracaat etsinler diyor. Vallahi hayırdır bugün Haydar ve Süleyman birbirinize takılıyorsunuz. Ne ayaksınız siz ya? Şengül Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir gün diliyorum. Süleyman'la olan arkadaşlık öldürmez ama kesinlikle süründürür diyor. Tamer. Tamer ne diyorsun sen Tamer? Viyan efem diyor, öldürmez ama diyor süründürür diyor. Allah Allah.

Sol yumruğum, sağım öldürür, solum süründürür. Allah Allah Mustafa. İsmini okuyacağım kardeşim, hayırdır? Yürek mi yedin sen sabah sabah? Sol yumruğum, o kadar kuvvetli mi ya? Suat da diyor ki buna verecek cevabım yok diyor. Eyvallah Suat. Abi bir şeyler kaçırdım sanki diyor. O ara şoförle uğraşıyordum. Süleyman ve Haydar'ın yanında ben çırak bile sayılmam diyor. Eyvallah Ahmet. Sen bunlarla uğraşma Nisa Ahmet. Bugün ikisinin de performansı yerinde. Viyan FM deyince ismini okudum, mecbur kaldım. Oo Mevlüt abi, aleyküm selam. Günaydın Mevlüt abi. Hadi kardeşim, kolay gelsin. Hayırlı sabahlar. Eyvallah Mevlüt abi. Mevlüt Eren. Bak Murat Erdatlı, hemşerin geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun abi. Şingcun rast gelsin. Faruk'un kafa golleri 5 haftadır süründürüyor. Galibiyet alamıyorum diyor. Eyvallah Kemal. El yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanarmış diyor. Oo. Öldürmeyen şey güçlendirir. Eyvallah. Öldürmeyen şey güçlendirir. Doğru ama çok doğru. Müjde abla günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun abla. Günaydın Ali abi, iyi yayınlar diliyorum. Yoldayım, işe gidiyorum ve seni dinliyorum. Ben de Karadeniz şarkılarını çok severim. Az da olsa Şükrü Güler'den Sevdalık Böyle Bir Şey dinletir misin diyor Hasret. Dinletelim, seni mi kıracağız ya? Dur, az şunu bir dinleteyim. Bak şurada bir eser vardı, gözüme çattı. Bunu bir dinletirsem azıcık. Vay, yeni versiyonu.

Zuhal abla günaydınlar. Güzel bir gün diliyorum diyor. Eyvallah abla, sağ olasın. Senin de günün güzel olsun inşallah. Platonik aşıkların işi zor diyor. Sürüm sürüm sürünüyorlar diyor. Aynen öyle. Tam bir ömür törpüsüyüm ben diyor. Allah Allah. Vallahi ilk kez böyle kendisine... Ne diyelim, kendisini eleştiren birisi çıktı. Ben ömür törpüsüyüm diyor ya. O derece mi? Dün verdim Haydar enerjiyi. Bugün çok formda diyor. Maşallah Haydar bugün

En azından diyor hanım öyle diyor diyor. Allah Allah. Hanım sana ömür törpüsü müsün diyor. Vay be. Tabii ki de bayanların korkulu rüyası akşama ne pişirsem. İnsanı öldürmüyor ama resmen süründürüyor ömür boyu diyor Şerife. O derece mi akşama ne pişirsem? Vay be akşama ne pişirsem süründürür resmen diyor. Bak hiç bilmiyordum bunu.

0: Vallahi çok başarılı olmuş bu eser.
1: Ali Süzen. Ali Süzen.
0: Cem, günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyorum abi. Çalışanlara da hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum. Birinci Viyana'dan, Burgring'den selamlar. Allah'a emanetsiniz diyor. Eyvallah Cem. Akşama görüşürüz inşallah. Kolay gelsin. İşin gücün rast gelsin kardeşim. Vay vay vay. Kıymetli eşim an itibariyle yayına geldi. Ben de hazır ola geçtim arkadaşlar. Telefon ettim yara dedi gelmeden arama şarum pencereyi. Borç süründürmez ama diyor, öldürmez ama süründürür diyor borç. Pişe pişe devirdim. Borç işi sıkıntı. Dinle korkayısın sevdalı böyle pişe. Yüreğim pişe pişe devirdim. Kasap sevdiği kuzuyu yerden yere vururmuş diyor. Burada diyor kasap diyor hanım oluyor, kuzu da diyor ben oluyorum. Eyvallah. Rıza, mecbur ismini okuyacağım ya. Eyvallah. Bak, olaya pozitif yönden bakıyoruz ha. Açtı bana kapıyı dedi ki sar yaramı dedim yakalan. Wolfgang Z'den selamlar abi. Elyazen'in de selam var diyor. Ve aleyküm selam gençler, siz yine ne örüyorsunuz oralarda ya? Wolfgang Z. Ramazan ve Elyaz'e kolay gelsin gençler. Güzel bir gününüz olsun. En son söylenmesi gereken sözün başta söylenmesi. İnsanı öldürmez ama süründürür diyor. Eyvallah. Bana katılan bayanları bir göreyim diyor ya. Nerede benim bacım? Nerede diyor Şerifem diyor. Valla Şerifen çalışıyor bu saatlerde. Arada böyle bir geliyor 10-15 dakika. Birazdan gelir.

0: sevdalı böyle bir.
1: Seminer falan mı var Ramazan? Ömür törpüsü, vay be. Akşama ne yemek pişirsem derdi olanlar var mı bayanlardan? Akşama ne pişirsem, bugün ne pişirsem? Sadece bayanlar değil de. Şenol, öyle bir derdin var mı senin de akşama ne pişirsem? Zorlanıyorsundur herhalde. Wolfgang Z benim mıntıkam diyor. İzin olmadan girenler mi var? Sorma Murat Erdatlı. Bizim Ramazan Dağ Demir Şipar Müdürümüz. Bir de Elyaze 22'den komşumuz. Şu an Wolfgang Z'deler. Hemen bir müdahale et Murat Erdatlı. Vay be, güzel bir eserdi. Dinledik. Hasret de kırmadık. Maaş öldürmez ama süründürür diyor. Oo. Maaş harbi süründürüyor. Türkiye genelinde gelebilecek cevap ise asgari ücret diyor. Öldürmez ama süründürür diyor. Süründürse gene iyi, daha da beter. Şerife'ye ben katılıyorum diyor Emine abla. Yok vallahi diyor, Allah ne verdiyse onu yiyoruz diyor Şengül Hanım. Allah vermesi için birisinin pişirmesi lazım. Eyvallah Aydar'ım.

0: Salzburg'dayız abi diyor. Büyük projelerimiz var diyor. Hadi bakalım, Allah utandırmasın inşallah. Ramazan, Elyaze ve diğer arkadaşlar, Rabbim gönlünüze göre versin. Öyle bir derdim yok. Ne Allah ne verdiyse onu pişiriyorum diyor. Hadi bakalım öyle olsun Şengül Hanım. Vay İsmail Bilir. Afiyet olsun, çorbayı götürüyor valla. Bu soruyu bilse bilse İsmail Bilir diyorum. Bana da öyle geliyor. İsmail abi, öldürmeyen ama süründüren bir şey söyle. Bir daha görmede
1: nasıl öleyim? Selamünaleyküm Cümletten yine. Kardeşim Esin biliyorsundur. Bilmiyorum. Türkiye'ye gitti. Bir iki hafta yok. Yemek işine gelince hemen hemen her gün yapıyoruz. Mecbur yapacaksın. Çocuklar var, ne yapacaksın? Yani ben tek olsam büyük ihtimalle yapmam yemek de. Çocuklara yapıyoruz ya.
0: Maşallah sana vallahi.
1: Helal dışarıdan olsun. Almıyorum ama evde yapıyorum.
0: Yapıyorsun bu
1: nasip
0: sporu.
1: Nasip olursa da Esin'e 2 kilo Canerik siparişi verdim. Böyle pazarlarda satılıyor ya.
0: Oo, yeriz
1: yani
0: olur.
1: Yani getirirse, kısmet bir yerde buluşma imkanımız olursa tattırırım ha. Sıkıntı yok kardeşim.
0: Vallahi Allah razı olsun. Erik en bir sevdiğimiz. Esin çabucak gel, eriklerle gel. Boş gelme sakın.

Murat abi tatilde misin? BJK Murat. Yok canım. İnanmam vallahi. Askerlik 15 abi diyor. Süründüm vallahi. Ölmedim ama diyor. Eyvallah Kemal. Ben de 18 ay yaptım ya. Sigara öldürür, içki süründürür. Bu cevap geldiydi. Vay. Suat gene abi yok ya. Yok böyle bir şey ya. Abi diyor hanımlar her akşam yemek yapmak zorunda değil ki. Bazen dışarıdan ısmarlarız veya küçük kahvaltı şeklinde de yenebilir diyor. Vay be Suat. Eyvallah. Suat bu dünyaya numunelik gelmiş. İkinci bir Suat yok arkadaşlar. Haberiniz olsun.

Biz kadınların günlük sorusu, akşama ne yemek yapsam? Değil mi? Bir klasik artık. Şenol diyor boş gelme şansı yok diyor. Getirecek. Kendi de dedi zaten. Hadi bakalım.

Hemen bir soru daha soralım hızlıca. Hangi top zıplamaz arkadaşlar? Bakalım kim bilecek? Hangi top zıplamaz? Gelsin cevaplar hızlıca. Hangi top zıplamaz? Gelsin hızlıca gelsin. Dur, bu ikinci bu oldu. O yüzden bunu geçelim abi. Şöyle yapalım. Şuradan devam edelim.

0: Wolfgang Ziye diyor, ben de gittim diyor. Otelin bir tarafı havuz, diğer tarafı göl. Eyvallah. BJK Murat. Kemal diyor askerliği Marmaris'te yapmış. Çok sürünmüştür kesin diyor. Marmaris'te askerlik yapıyor, süründüm diyor. Kemal'e bak ya. Söz süründürür. Öyle bir söz söylersin ki öldürmez ama içini yer bitirir. Oo. Bak harbi doğru, öyle bir söz söylersin ki öldürmez ama içini yer bitirir diyor. Eyvallah. Faruk günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Herkese güzel bir gün diliyorum. Çocukları okula bıraktım. Benim ismim geçmiş abi diyor. Kafa golü falan filan. Aynen, ismin geçti. Kemal dedi ya, Faruk'un dedi kafa golleri öldürmüyor ama süründürüyor. Galibiyet yüzü göremiyoruz dedi.
1: Bu arada Suat diye bir arkadaş bana arkadaşlık yollamış da hangi Suat çıkaramadım. Herkesi kabul etmiyorum. Bir açıklarsa kendini ona göre şey yapacağım, onaylayacağım.
0: Suat arkadaşlık mı gönderdin? Suat bizim Suat'tır ya, Salzburglu Suat'tır, başka kim olacak? Benim aklıma bir top geliyor abi de diyor. O top çok zıplıyor ama diyor ya. Emrah var ya. Pişman olacaksın günün birinde. Pişman olacaksın günün birinde. Eyvallah Özkan, günaydınlar kardeşim. Karvizyon 23. Yana Kolbe Gazze. Doğru cevap geldi. Beklediğimiz cevap geldi daha doğrusu. Suat'tan da beklediğimiz cevap geldi. Suat sana arkadaşlık isteği göndermiş Şenol. Savaş topu zıplamaz diyor. Savaş topu zıplamaz. Savaş topu zıplamaz. Kaç tane savaş topu ya? Fatih Ürek zıplamaz diyor. Bence zıplıyor ya. Diyor kuşum aydın var diyor, o da zıplamaz diyor. Onlar sahnede zıplıyorlar, zıp zıp zıp. Ben gençliğimde alkolü çok kaçırınca hep sürünerek eve geliyordum. Alkol süründürür abi, eyvallah.
2: Şenol, Suat gönderdiyse hemen kabul et. Bundan sonra aranızda yazışırsınız. Temizlik nasıl yapılır? Yemek nasıl yapılır? Hanıma nasıl yağ çekilir? Radyoda nasıl böyle kurgu yapılır? Hemen hemen kabul et onu. Ha.
0: Tülay Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Elit Tülay. Artık değiştirdik Tülay Hanım'ın ismini. Kupacıydı, Elit Tülay yaptık. Güzel bir günün olsun. Abi bu savaş topları nereden çıktı ya? Kaç tane savaş top böyle? Hamit Altın Top zıplamaz abi diyor. Eyvallah bayram. Topi top diyor. Şeker miydi o topi top? Erhan Diker. Erhan abi. Erhan Diker günaydınlar abi. Hoş geldin. Güp güzel. Musmutlu bir günün olsun. Eskişehir'e sevgiler selamlar abi. İşin gücüne rast gelsin. Espir açıldı mı? Espir bakalım. Hemen hızlıca yol durumuna bir göz atalım arkadaşlar. Espir açık, espirde bir sıkıntı gözükmüyor an itibariyle. Her iki yönde açık ama Viyana trafiği genel anlamda çok daha yoğunlaştı şu anda. kurban olurum Kemal'ime. Galibiyet formülü basit. Benim takımda olacak diyor. Bunun olabilmesi için Ali abime güzel bir yemek ısmarlaman şart diyor. Vay vay vay, bak formülü çözmüş Faruk. Eyvallah. Devam edelim. Şenol'un da bir sesli mesajı var. Oo, bugün hep sesli Sayın mesaj Murat günü oldu ha.
1: Benim öyle kurguyla murguyla işim olmaz. Vallahi benim adamlığımı eşine sor. Şimdi burada radyoda açıklamaya gerek yok. Beni bilen bilir. Benim hiç işim olmaz. Yanı sıra adı üstünde babayım. Evin kralıyım, aslanıyım. Dört dörtlük olması lazım bir erkeğin. Hem hanımına destek çıkacak, hem işinde tuttuğunu koparacak.

Aşk acısı öldürmez ama süründürür. Oo. Top al zıplamaz diyor. Top al. Eyvallah. Laptop. Laptop zıplamaz diyor. Laptop düşerse kırılır. Ramazan topu zıplamaz diyor. Patlar Ramazan topu. Fatih Yüreği diyor öbür tarafta zıplatıyorlardır şimdi diye. Demeyeydin iyiydi. Doğru cevap geldi Tamer'den. Halil Altın Top da zıplamaz diyor Kemal. Abi kardeş biri zıplamayınca diğeri de zıplamıyor. Öldürmeyen, süründüren insanlardır diyor insanlar. Vay bak bu çok güzel. Öldürmeyen ama süründüren insanlar. Harbiden de insanlar süründürür. Sesin gelmez, haber gönder. Biz öyle bir varlıklarız işte insanoğlu. Şeyma Hanım'dan da beklediğimiz cevap geldi. Arkadaşlar milli takım forması vereceğiz bir tane fan shop'tan. Kuellenstrasse 40 10. Viyana. Bir soru daha soracağım. Kemal kazanmanın formülü sadece mücadele etmek. Koşmak diyor ya. Çok koşacaksın Kemal. Hadi bakalım. Murat abi dün forma sözü vermişti. Biraz sonra bir soru soracağız ve formayı vereceğiz. Gonca Hanım'dan da beklediğimiz cevap geldi. Bu iki konuyu kapattık mı arkadaşlar? Türkiye'den bir arkadaş vardı. Aşık 22. Viyana'ya zıpladı. Şimdi ne oldu? Öldü mü o diyor. Vallahi çılgın aşıktı değil mi? Her ikisinin işi gücü rast gelsin ama diyor önce diyor sevdiğimin işi gücü rast gelsin diyor. Dedim yapma böyle şeyler. Emrah'tı ismi. İzmitli Emrah. Herhalde zıpladı vallahi. Zıplattılar. Top sakal da diyor zıplamaz diyor. İsteyerek yapmadığımız her şey süründürür. Eyvallah bak bu güzel. İsteyerek yapmadığımız her şey süründürür. BJK Murat. Kemal. Bana diyor çok koşacaksın diye kim abi diyor merak ettim diyor. BJK Murat.

Hazır mısınız? Ödüllü soru geliyor, geliyor, geliyor. Çok bilen olursa bakacağız. Ya kura çekeceğiz ya da çok bilenler arasından bir soru daha soracağız. Öyle devam edeceğiz. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırsanız geliyor, geliyor, geliyor, geliyor ve geldi. Suyun küçüğüne ne denir? Hadi bakalım. Suyun küçüğüne ne denir? Gelsin cevaplar. Su var biliyorsunuz. Akan su var, musluktan akan su var. Bir dünya su var. Suyun küçüğüne ne denir? Küçüğü, büyüğü var.

Kemal, BJK Murat abiye dönecek misin? Formaya ne yazılacakmış? Eyvallah hacım. Hacım da doğru cevap verdi. Nedim Başkan da doğru cevap verdi. Suyun küçüğüne ne denir arkadaşlar? Beklediğimiz bir cevap var. O cevabı verenlerden bir kişiye milli takım forması hediye edeceğiz. Kameranım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Suyun küçüğüne küçük su denir diyor. Küçük su. Küçük su değil arkadaşlar. Ali Ateş günaydınlar. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim.

Şimdi cevap yazarken birçok arkadaşımız soruyor. Küçük su mu, damla mı? Tabii ben evet hayır yazmıyorum size. Bilmiyorum, bakacağız. Ama küçük su değil arkadaşlar. Nehir değil. Tuna Nehri hiç değil. Irmak değil. Çiseleme ve veya çisenti değil. Yağ nasip kimi vereceğiz bakalım? Yağmur mu? Yok, yağmur da değil. Bünyamin günaydınlar. Güp güzel, mümüs mutlu bir günün olsun. Bünyamin abi, Bünyamin içer. Hayırlı işlerin olsun. Vallahi süpersiniz. Kaç kişi bildi böyle ya?

0: Bu dünyada hiç yüzü gülmedi gitti.
1: Yok yok, o değil Kemal. Kemal ya.

Baya bir doğru cevap var. Baya baya. Damla çok küçükse göl olur diyor. Yok, o da değil. Ya nasip bakalım Nedim Başkan. Bir kişiye milli takım forması vereceğiz ama o kadar çok bilen oldu ki. Bir dakika daha bekleyelim. Yok. Çiş de değil arkadaşlar. Veya bir yazan oldu ya. Çiş. Küçük su. Ha, biraz önce dedik ki hangi top zıplamaz dedik. Doğru cevap kar topuydu bu arada. Hiç de uyarmıyorsunuz ha, cevabı söylemedin diye. Bir söz geçiremiyorum deli gönlüme. Şu halımı... Kar topu zıplamaz. Abi be, günaydınlar. Akarsu. Oo. Akarsu büyük ya. Bir dakika bitti. Bakalım kimler doğru cevap vermiş. Biraz sonra ismini sayacağım arkadaşlara. Bir soru daha soracağım. Eliye eliye devam edeceğiz, tamam mı? Murat Erdatlı, Şeyma Hanım, Davut, Ahmet Yakup Duman, Faruk, Mustafa, Özkan, Karvizyon Özkan, Tamer, Zuhal Abla, Elit Tülay, Ayten Hanım, Nesrin Hanım, Şenol, Medine, Bünyamin abi, Bünyamin İçer, Emrah Karateke, Bayram Yıldırım, Kamer Hanım, BJK Murat, Onur, Şengül Hanım, Abibe, Haydar, Kemal. Bakalım başka doğru cevabı veren var mı? Beklediğimiz cevap. Bunlar doğru cevabı veren arkadaşlar. Şimdi doğru cevabı bilen arkadaşlara bir tane daha soruyoruz. Abi o kadar çok mesaj var ki şimdi bunları bir de hepsini tek tek açmam gerekiyor. Bu arada yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Mega Süpermarketler'de bu haftada birbirinden güzel, birbirinden muhteşem indirimler, kampanyalar var. Kaçırılmayacak fırsatlar var. Slipi 1.79, gördüğüm kadarını söyleyeyim. Makarna, Ankara makarna 49 sent. Flash tomaten 1.99, yanlış duymadınız, muhteşem fiyatlar. El sabunu var 66 sent. Tabii sadece bunlar değil, bir dünya indirim var. Kaçırılmayacak fırsatlar mega süpermarketlerde ve mega gastroda sizleri bekliyor. Animo Eczanesi 2. Viyana'da, özellikle o civarda oturan arkadaşlar, reçeteli reçetesiz bütün ilaçlarınız için Animo Eczanesi'ni sizlere tavsiye ediyorum. Gittiğinizde de Viyana FM demeyi ihmal etmeyin. Reçeteli ilaçlarda indirim yapılamıyor maalesef. Onlar zaten minimum fiyatta satılıyor. Ama reçetesiz alacağınız ilaçlarda Viyana FM'de radyoda duydum derseniz %10 indirim var. Direkt hiç sorgusuz sualsiz. Animo Eczanesi, Wallensteinstrasse 61 numarada. Bakalım kaç kişi gidecek, nasıl gidecek? Bayağı bir giden olursa bir ay deneme reklamı yapacağız. Eğer başarılı olursak, istediği sonucu alırsa devam edeceğiz. O yüzden o bölgede oturanlar, ilaç alacak olanlar, reçeteli de olsa mutlaka sizlere tavsiye ediyorum. Hadi bakalım, göreyim sizi. Rota Home ve Rota Möbel mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. 10. Viyana'da ve 11. Viyana'da 2 şubesiyle hizmetinizde. Rota'ya uğramadan evinizin mobilyasını almayın. Önce Rota'ya bir bakın, sonrasında karar verin.
Gürbey Restoran 10. Viyana'da, Quellenstrasse 100 numarada. Her gün sabah 6, gece 10 açık ve 7 farklı çeşit çorba var arkadaşlar. Avusturya'da bu kadar farklı Türk çorbası yapan ikinci bir yer yok diye biliyorum. Mercimekten tutun da işkembeye kadar, yayla çorbasına kadar, beyranına kadar, kelle paçasına, dil çorbasına, hepsi var, hepsi. Sadece çorba değil tabii, sulu yemekler de var gün boyunca.

Biraz önce ismini saydığım arkadaşlara geliyor. Bir soru daha soruyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Geliyor. Mehmet Eren, aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diyorum. Terapiye giriyorum diyor. Hadi bakalım. Sana işlemez terapi ama Murat abi neyse hadi bir gir bakalım.

don olunca. Dışarıda don var. Arabaya hangi lastik takılır arkadaşlar? Hadi bakalım. Dışarıda don var. Arabaya hangi lastik takılır? Biraz önce doğru cevap veren arkadaşlara soruyorum. Eliye eliye devam edeceğiz. Don olunca arabaya hangi lastik takılır? Forma hediyesi var günün sonunda.

Zincir değil arkadaşlar. Kış lastiği olabilir mi? Kış lastiği olabilir mi? Çivili lastik. Çivili lastik de değil. Ne olabilir ki acaba?

Dışarıda don var, arabaya hangi lastiği takarız? Soru bu. Dışarıda don var, hangi lastiği arabaya takarız? Son bir dakika cevaplar için. Dondurma değil arkadaşlar. Kış lastiği olabilir mi? Olabilir, olmayabilir. Bakacağız.

Neco sen neredesin Neco ya? Hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir gözün olsun Necati. Gemset Gastro, Halsbergstrasse 6 ve 23. Viyana. Sorarken bile cevap veriyorsun diyor. Sorma Faruk. Çok da böyle ince düşünceliyim. Aklıma deli deli cevaplar geliyor abi diyor. Gelsin bakalım. Cevap sorunun içinde çünkü diyor. Eyvallah, aynen öyle. Süre doldu arkadaşlar. Bakalım kimler bilmiş. Ramazan bildi, Ramazan Yıldız. Doğru cevap Don Lastiği olacaktı. Emrah bildi. Bünyamin abi bildi. Kamer bildi. Zuhal abla. Mustafa. Şeyma Hanım. Tülay Hanım. Tuğrul. Ahmet Yakup Duman. Doğru cevap aldı. Kışlık lastik doğru cevap değil arkadaşlar. Don lastiği olacak. Don lastiği. Dışarıda don var. Arabaya hangi lastiği takarız? Don lastiğini takarız. Nedim Başkan doğru cevap. Bu soruyu daha önce sormuştunuz galiba diyor. Vallahi olabilir ya Nesrin Hanım. Hiç hatırlamıyorum. BJK Murat doğru cevap abi. Onur eyvallah doğru cevap. Tamer doğru cevap. Biz böyle çıkamayacağız bu işin içinden. Abibe doğru cevap verdi. Şengül Hanım verdi. Aziz Başkan doğru cevap verdi. Özkan doğru cevap verdi. Kemal, Bayram, Murat Erdatlı. Vay vay. Karizmam şekil, önümden çekil. Dündar'dan öyle bir ayna pozu geldi. Belli ki bu hediyeyi böyle vermesi çok zor olacak. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Saatleriniz 08.45 olduğunda ilk kimin mesajı telefonuma düşerse formayı ona hediye edeceğiz. Yapmanız gereken fan shop yazıyorsunuz. Evet, fan shop yazıp gönderiyorsunuz. 08.45 ilk kimin mesajı düşerse hediyeyi ona vereceğim. Hadi bakalım. Çıkamadık işin içinden. Çok bilen oldu. ...08.45'te... ...fan shop yaz gönder... ...ilk kimin mesajı telefonumuza düşerse... ...milli takım forması hediye edeceğiz...

Aysel Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar Ali Bey. İstanbul'dan herkese selamlar ve aleyküm selam. Aysel Hanım uzun zamandır sesiniz solunuz çıkmıyordu ya. Çok uğraşmayın Ali Bey diyor. Hediyeyi bana verin. Cumartesi Viyana'ya geliyorum. Alırım ben diye. Ya nasip bakacağız ya nasip. Oğuzhan yerden dönüyor. İyi diyor, alkol de öldürür. Siroz, karaciğer, yetmezliği hepsi var diyor. Eyvallah Oğuzhan.

Olur, ilk kim yazarsa 08:45'te ilk kimin mesajı düşerse, hadi bakalım. Bekliyoruz kimin ilk mesajı düşecek diye, ona göre vereceğiz. Ya nasip. Bakalım nasıl olacak.

Ben de ekran görüntüsü aldım arkadaşlar. Ekrandaki hareketliliği ekran görüntüsü aldım arada. Coşkun günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Nereden dinliyorsun bizi Coşkun?

Eyvallah Coşkun. Her gün bekleriz vaktin olduğu sürece. Abi Bey, güzel bir günün olsun. Ben kazanan arkadaşı birazdan açıklayacağım. Kendisine de bildireceğim tabii ki.

Ekran görüntümüzü alalım arkadaşlar. Bir saniye. Eyvallah Tündar. Ben cevap yazmadım. Katılmam etik olmaz demiş. Yok, katılabilirdin ya. Hediyeyi öyle vermeyi denedik Tündar. Başaramadık. Çok yazan oldu çünkü. Bayağı bir yazan oldu. Doğru cevapları bildiler. Hani şöyle 2-3 kişi olsaydı hemen burada kurayı çekerdim, verirdim. Ama 30 kişi falan bilince sıkıntı. Çok basit sormuşuz demek ki.

Radyomuzun müdavimlerinden Sevda Hanım'ın bugün doğum günü. Rota Sevda. Doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerine birlikte sağlıklı, hayırlı, huzurlu ve de mutlu nice güzel yaşların olsun. Yeni yaşın eski yaşlarından çok daha güzel olsun inşallah. Her şey de gönlünce olsun. Viyan FM ailesi olarak doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Arkadaşlar size şöyle bir tavsiyede bulunacağım. Sabahlar radyoyu yeni açtığınızda bir böyle arka plandan kapatın. Uygulamayı komple kapatın. Tekrardan başlatın. Şimdi bugün dinlediniz. Yarın yine aynı saatte dinliyorsunuz ya. Yayın böyle bazen bir 3-5 dakika geriden gelebiliyor. Haberiniz olsun. Hal böyle olunca da konulardan biraz uzak kalıyorsunuz ya da böyle verdiğimiz hediyelerden de uzak kalabiliyorsunuz. Haberiniz olsun sadece. Bir kapatın, yeniden başlatın.

Ekran görüntüsünü de aldık. Soru çoktu ya. Dündar 2-3 tane soru sorduk. Hepsini sen kesin bilirdin. Bak Dündar için soruyorum. Bakalım Dündar bilecek mi? Dışarıda don var. Arabaya hangi lastiği takarsın Dündar? Abi Dündar zehir gibi bu konularda. Tam o sırada diyor müşteri geldi diyor. Yapma ya Özkan. Kovaydın müşteriye. Bak burada çekiliş yapacağız falan diyedin. Arkadaşlar zahmet etmeyin. BJK Murat abi akşam maça gelirken getirir bana diyor. 60 bayram yazsın diye. Tohat 60. Günaydın Ali Bey, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum diyor. Rica ederiz, ne demek. Her şey gönlünce olsun. Buradan Rota ailesine de sevgiler, selamlar. Doğum günü kutlu olsun Sevda Hanım'ın. Nice güzel yaşlara diyor Mine abla. Çok teşekkürler. Geçen siz erken çıkmam gerekiyor dediniz. Benimki radyo diyor geriden geliyormuş. 9.10'da İbo benim mesajı okumuş diyor. Arkadaş yazdı Şeyma Ali abi gitti diyor. Ya Şeyma Hanım aynen öyle oluyor valla. Sürekli dinlediğin zaman öyle oluyor. Ya Dündar film adamsın yemin ediyorum. Abi diyor görüntülü görüntülü cevap veriyorum diyor. Ya yok böyle bir şey ya. Don lastik. Patronlar süründürür ama öldürmez. Eyvallah. Patronlar süründürüyor mu ya? Yok canım yapmazlar öyle şeyler. Mesai başlasın diyor. Allah kolaylık versin Perihan Hanım. Eyvallah Murat Erdat da Sevda Hanım'ın doğum günü kutluyor. Haydar da Sevda Hanım'ın doğum gününü kutluyor. Patron canım mecbur kutlayacak. Bahane yok diyor. Ben de diyor elektrik altında cevapladım kazanmak için diyor. Acaba kazandın mı ki Murat Erdat'la? Acaba. Nedim Başkan da Sevda Hanım'ın doğum gününü kutluyor. Günaydın Gülşen Hanım, Guten Morgen, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Devam. Sevda Hanım'ın doğum gününü kutluyor Zuhal abla da. Ege'ye gitmeyelim mi yollarda şarkılar. Coşkun kaçıncı bir yandan dinliyorsun kardeşimizi? Şeyma Hanım da Sevda Hanım'ın doğum gününü kutluyor. Dünyada azıcık sevmeyelim mi? Vallahi telefonda o kadar çok mesaj var ki açılmadık mesaj. 81 tane açılmadık mesaj var arkadaşlar. 81 kişi demek bu. Ben bunları hangi ara açacağım ya? İbo yayına bir gelecek her taraf mesaj. Normalde diyecek lan Ali abi açıyordu mesajları ne oldu ki falan. Açamadık bugün, açamıyoruz, yetiştiremedik. Sağlık olsun ya. Ekran görüntüsüne bakalım kime vermişiz hediyeyi.

Sevda Hanım'ın doğum günü kutlu olsun diyor Şengül Hanım. Ben kazanamadığım için protesto ediyorum. 3 gün yayınlara gelmeyeceğim diyor. Kısa bir yurt dışı yap geliyor. Oo. Yurt dışından kasıt Fransa mı? Başka neresi olacak Tamer? Dünyada.

Nesrin Hanım'a gitti hediyemiz. Hayırlı olsun. Kemal müdürümüzün kıymetli eşi. İlk mesaj ondan geldi. Hayırlı olsun Nesrin Hanım. BJK Murat abi duyuyorsan Nesrin Hanım kazandı hediyeyi, haberin olsun. Yalnız Nesrin Hanım şöyle bir şey var. BJK Murat dükkanı saat 12'den önce açmıyor. En erken açtığı saat 12. O da onun için erken yani. Haberiniz olsun. Şarkılar söyleyip gülmeyelim mi taşıdık sanki tüm. Ooo hadi bakayım. Spanien. Azıcık sevmeyelim. Demet bugün sessiz sessiz dinledi Demet. Alles Gute zum Geburtstag Sevda Hanım diyor. Bayramda Sevda Hanım'ın doğum gününü kutluyor. Kazanırsam iyi olur, kazanamasam da diyor. Telefonu dansöz gibi oynattı ya, o da güzel diyor. Ekran görüntüsünü göndereceğim arkadaşlar. O kadar çok mesaj geldi ki BJK Murat abiye göndereyim ya. Daten Schultz diye bir şey var şimdi.

Şaka bir yana, Viyan FM'den hiç hediye kazanamayan var mı? Ben hiçbir şey kazanmadım diyen var mı? Bak, yıllardır bu yayınları yapıyoruz ve sürekli de bir şeyler hediye ediyoruz. Hem Instagram sayfamızda, hem Facebook'ta, hem de radyoda. Ben hiçbir şey kazanmadım diyen var mı? Ama tabii uzun süredir dinleniyor olmanız lazım. Yani işte bir haftadır dinleyip ben hiçbir şey kazanmıyorum, onu kabul etmiyoruz, o yok. Hani yıllardır dinleyip de ben hiçbir şey kazanmadım diyen var mı arkadaşlar?

0: Yarın da bir forma verelim senden. Çok yoğun katılım oldu. Sana ekran görüntüsünü atacağım. Abi neydi öyle ya?
1: Alsaydın yüreğini aşkınla beni temizleyecekseydin.
0: Hiç kazanamayanlar yazsınlar. Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyor Sevda Hanım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz biz de Viyan FM ailesi olarak.
1: Ben şerbetliyim.
0: Hiçbir şey kazanamamış olan arkadaşlar arasından bir kişiye hediye verelim yarın. Benim hatun diyor ben de kazanmadım diyor. Bize yasak. Birinci dereceden radyoya birinci dereceden aile yakınlarının kazanması yasak. Öyle yok. Torpil molpil derler sonra. Dümen mümen derler. Allah muhafaza. Ben 3 senedir dinliyorum. Hiçbir şey alamadım. Kupa değil ya bu. Tamer sen de Almanya'dasın kardeşim ya. Ta Almanya'da. Oo Salih abi ben de hiçbir şey kazanmadım diyor. Salih abi sana da mı bir şey vermedik ya? Kupa falan da mı vermedik Salih abi? Vermişizdir bir kupa falan ya. Salih abi perşembe günü Salzburg'dayım. Vaktim olursa uğrayacağım yanına. Salih abi güzel bir günün olsun. Aleyküm selam bu arada. Ben kazanıyorum ama alamadım daha diyor. Vallahi Mustafa ona yapacak bir şey yok abi. Kazanmışsın alamamışsın. Haydar diyor ben de kazanamadım. Abi bayağı kazanamayan varmış ya. Arkadaşlar yarın yayına gelin. Hediye kazanmayanlar arasından bir kişiye hediye verelim yarın. En azından bir kişiyi azaltalım. 7/24 radyodayım bir tane forma ayarlayamadım bana diyor. Aa bak ayarlamış yok bizde dümen yok kim ne kazanırsa. Var diyor Murat. Ya Murat abi. Murat Erdatlı. Yok yok diyor Allah razı olsun dümen mümen olsa da aldım bir şeyler diyor. Dümen demeyeydin iyiydi. Ben geçimimi Viyan FM'den sağlıyorum diyor Faruk. Eyvallah kardeşim. Mevlüt abi sana da mı hiçbir şey vermedik ya? Ben de bugüne kadar hiçbir şey kazanamadım diyor. Oo, bayağı bir kazanamayan varmış. Hacım sen bir şey kazandın mı? Hacım kazandı da daha veremedik.

Eyvallah Salih abi. Ben de kazanamadım Ali abi diyor. Ya Birhan, sen sessiz sessiz dinliyorsun, ondan sonra kazanamadım diyorsun. Olmaz ki. Salih abinin yanına bir daha gidersem diyor, araba kokusu kazandı, vereyim. Evet Salih abi, araba kokusu ver ya. Hadi ben gidiyorum, artık yazmayın, çok yazıyorsunuz ya. Vallahi çok mesaj yazıyorsunuz. Bugün eliniz maşallah, eliniz çalışıyor bugün. Ben gidiyorum, hadi eyvallah. İbo kızacak bana. Arkadaşlar hepinize güp güzel, mus mutlu, bez bereketli, hap hayırlı, süp süper, müs mükemmel bir gün diliyorum. Herkesin işi gücü rast gelsin. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Gönlünüzden geçen, dilinizden dökülen ve sizler için hayırlı olan bütün dualarınız kabul olsun. Hayırsızsa kabul olmasın. Dua ederken de dikkatli dua edin. Böyle açıklık bırakmayın dualarda. Tam noktasına, virgülüne kadar. İyi dua ettim zannedersiniz. Sonradan vallahi başınıza iş alırsınız. Ha, söyleyeyim onu da. Ben yıldız kazandım diyor. Pardon diyor, en büyük ödülü ben kazandım. Biricik eşim Züleyha. Oo, eyvallah abi, maşallah. Daim olsun inşallah Mevlüt abi. Arkadaşlar değerli katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Birazdan İbrahim El'den canlı canlı sizlerle birlikte olacak. Sonrasında saat 13'te Özlem Ayral. Saat 18'de müdürümüz Akif Özcan. Saat 21'de de Melih Şerit canlı canlı Viyana FM'de sizlerle birlikte. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun tekrardan. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrı.

0: Anısız. Hanımefendiler, beyefendiler, herkese günaydın. Guten Morgen, iyi sabahlar. Güm, güm, güm, güm. Harika bir yayın sizleri bekliyor. Ali Süzen'e teşekkürler. Ali Baba. Patron yine bugün sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşadı. Ali Süzen'e güzel yayınından da kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Şimdi aynı güzelliklerin devamını diliyoruz. Ve İbrahim Elden resmen başladı. Yayınlarımız nerede? Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Kanada, Avustralya, Amerika ve Kuzey Kıbrıs Türkiye ve Yunanistan. Allah'ım, bütün dünyada yayında mıyız ya? Ya bu çok iyi değil mi ya? Doktor, iyi değil mi ya bu sistem?
1: Aynen, çok iyi.
0: Çok iyi ya. Vallahi doktor da burada, doktorum da geldi. Süpersin ya doktor. Harika bir kahvaltıydı. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ha, ben sözümü tutarım.
0: Vallahi tuttun ya. İyi ki varsın. Doktor, sen her sabah gel ya.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Harika bir simge şarkısıyla başlıyoruz. Bu şarkıyı tüm dinleyicilerimize armağan edelim, değil mi doktor? Başlayalım.
1: Başlayalım.

0: Herkes konuşuyor, kalpsiz bir serseri. Ne güzel bir şarkı. Simge benim için çok kıymetli, çok önemli bir isim. Sevgili Simge. Ve şimdi çok güzel bir şarkı daha hazırladım. Ya sevdiğim sanatçılar var bugün. Hepsinin yeri çok ayrı. Yıllar önce gittik bu şarkıyla. Vallahi enerjisi çok güzel şarkılarımızın ya. Doktor, nasıl bir giriş oldu?
1: Bence harika bir giriş oldu.
0: Değil mi? Şarkı listemiz de çok iyi. Bugün reytinglerimizde de güzel bir oran var şu anda görebiliyorum. Hangi ülkeler var biliyor musun aramızda?
1: Kimler var?
0: Sayayım mı? Avusturya, Almanya, Belçika, Fransa. Bak iyi dinle. İtalya, Finlandiya aramızda. Ve şu anda aramızda olan ülkelerden bir tanesi de Toronto, Kanada, Avustralya, Sydney aramızda dinleyicilerimize, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Türkiye, Azerbaycan aramızda, Bakü, Elman, nasılsın? Ay bereken, ay yaşa sen. Ya bugün bir tatlısınız ya bugün. Hadi o zaman WhatsApp'ı yıkalım. +43 660 130 1979. Şöyle bir WhatsApp'ı yıkabilir miyiz ya? Şöyle bir WhatsApp'ı yıkalım ya. Şöyle yeşilleyelim şu WhatsApp'ı ya. +43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Şöyle bir hoş geldin, günaydın İbocuğum, canım ciğerim balım. Şöyle bir mesajlar gelsin ya. Bak doktor, kimlerden mesajlar var ya.
1: Dünyanın her yerinden dinleniyoruz şu anda.
0: Adriana Lima bile bizi dinliyor ya. Ha, pazarda diyorlar ya işte. Adriana Lima bile bizden alıyor. Abi Adriana Lima bile bizi dinliyor ya. Guten Morgen diyor Merve, hoş geldin 19. Viyana. By Fire da aramızda ya. Viyana'dan 19. Viyana. Kanka Viyana'da 1. Viyana, 13. Viyana ve 19. Viyana'dan da dinleyicilerimiz var. Bu bölge çok iyi. Bütün bölgeleri iyi. Ama ben 13'ü çok sevdim. 19'u da çok sevdim. Ama benim favorim hangisi biliyor musun? 2 ile 11.
1: Peki benim favorim hangisi biliyor musun?
0: Kaç? 24.
1: Daha gitmediğim için henüz bir favorim yok.
0: Sen 24'e git kanka. 24. Viyana çok iyi.
1: Bakacağız.
0: Bak Viyana hiç gitmedin mi?
1: Hiç gitmedim.
0: O zaman 24. Viyana'yı sana tavsiye ediyorum. Doğa harikası, çok güzel. Peki, hiç sıkılmazsın.
1: Viyana'nın en güzel olduğu zaman işte ilkbahar mı, sonbahar mı, yaz mı?
0: Kesinlikle şu tarihler.
1: Bak, bu tarihler
0: şu tarihler Viyana'da kesinlikle gezip eğleneceğin bir zaman. Yani şu an cici. Seni gezdireyim mi?
1: Yani bir gezmemiz lazım İbocuğum.
0: Tamam kankacığım, notumu aldım. Sevgili Burhan abimiz hoş geldin. Erdat'la Murat, keyfin yerinde bakıyorum. Valla Guten Morgen, iyi sabahlar diliyoruz. 19. Viyana Merve. Murat abimiz de kur yapmaya devam ediyor şu anda.
1: Murat abi iyi kurlar.
0: İyi kurlar Murat abi. Euro kuru gibisin. Dövmeli Tülay geldi. Hoş geldin Tülay. Dövmesiz Tülay da aramızda. Bir dövmeli bir dövmesiz var. Benim ponçiğim o ya. Ponçiğimiz hoş geldin mi? Hoş bulduk. Güzelim ne yapıyorsun? İsveç'ten. İsveç'e gittin mi?
1: İsveç'e de gitmedim.
0: Baba sen hiçbir yere gitmemişsin ya.
1: Ya doktor. Ben gittim de hep Azerbaycan'a gittim mesela,
0: ne
1: Bakü'ye.
0: Güzel. Bak Bakü'de mesaj var.
1: Bakü çok güzel ya. Eski Bakü, yeni Bakü.
0: Sevgili Sabri Salih. Aynen diyor. Ali Süzen de harikaydı demiş bugün. Ali abim her zaman harika ya. Ali abime laf yok ya. Ali abiyi seviyorum.
1: Ali Süzen.
0: Ali Süzen. Ali attı 5 oldu. Ali'nin golü. Patron attı 5 oldu. Saygılar, hayırlı yayınlar. Herkese sevgiler. Sabri abimiz, müdürümüze, Akif Özcan'a, sana İbocuğum çok selamlar demiş. Ne güzel ya. Bak beni de unutmamış. Eda diyor ki günaydın İbocuğum, nasılsın, bana da bir şarkı var mı? Tabii. Avustralya Sydney'den Hera dinliyor. Hera'ya selam.
1: Hera selamlar.
0: Hera Sydney'e davet ediyor bizi. Doktor umarım çok iyisinizdir demiş. Nuray çok selamı var. Southside Piercing, Stuttgart.
1: Benden de çok selamlar. Stuttgart'a da selamlar.
0: Sana piercing yapmadım.
1: Evet ben unutmadım. Tantuni de ısmarlayacaktı bana. Bakacağız artık.
0: Aha, bütün paraları
1: ben
0: sana
1: harcayacağım. Ben hiçbirini unutmadım Nuray, haberin olsun.
0: Sana ne yatırım yapacak be? Sevgili Şengül de günaydın diyor. Hoş geldin diyor. Doktorumuza da selamlar demiş.
1: Günaydın Şengül. Hoş geldin.
0: Artı 43-660-130-19-79 radyonun WhatsApp'ı. Guten Morgen Doktor ve İbocuğum diyor. Teşekkürler Sinem.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Hangisi? E mi I mı?
1: Vallahi hangisi ben, doğru? Ben bilmiyorum, hemen soralım.
0: Murat abi be, bir söylesene Nevşehir Almancasıyla.
1: Murat Erdatlı.
0: Erdatlı Nevşehir Almancasıyla söylüyor ama. Her şeyde... Çok tatlı ya. Hollanda'dan Ayşe geldi. Günaydın Ayşe'cim, nasılsın? Mehmet dinliyor mu kocan? Ona da çok selam. Çok iyi bir aile ya. Çok seviyorum Ayşe'yi. Kocası da dünya iyisi Mehmet. Ondan sonra bir de kızı var, dünya tatlısı. Onu da araba almışlar yeni. Valla bu aileyi çok seviyorum Hollanda'dan. Benim kankalarım onlar. Mehmet Ali Yergili, teşekkürlerimizi iletelim. Mehmet abim hoş geldin. Selam olsun kardeşim, nasılsın demiş. Vallahi iyiyim Mehmet abi, sen nasılsın? Yine harikalar yaratıyorsun demiş. Sayende mutlu oluyoruz. Çok teşekkürler ya. Ben de sevemedim, kara gözlümü istiyorum demiş. Of.
1: Aa, çok severim.
0: Yeşil gözlü sevince, ne diyordu, bir tane video vardı ya. Mavi gözlü sevince maviş maviş şarkılar. Yeşil gözlü sevince sevemedim Ela. Kara gözlüleri de sevemedim kara gözlüm seni doyunca diye. Kara gözlüler neden ayrılır demiş. Allah Allah, öyle mi oluyor ya? Vallahi kara gözlüler hep ayrılırmış. Mavi gözlüleri bırakamazlarmış. İlk kez duyuyorum öyle bir şey.
1: Ben yeşil gözlüyüm. Acaba buna şarkı falan var mı, yeşil gözlüm falan
0: diye? Vallahi doktor yeşil gözlü. Ben kara gözlü müyüm?
1: Bakayım abi, bilmiyorum.
0: Sana hiç detay bakmamıştım. Çok iyi ya. Selamlar BJK Murat. Kral ya. Kartagol. Abilerin kralı. Zuhal ablam da geldi. Hoş geldin ablacığım. Günaydın, iyi yayınlar İbrahim. İyiyim abla, ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı? Gürcan abim iyi, sen iyisin. Oh ne güzel. Dün seni bir yere götürdü mü doğum günün için? Bu Gürcan abi var ya, bu paraları kendi yiyor ya. Ablamı götür güzel bir yere. Gürcan abi. Ah benim abim. İbocuğum Viyana'ya gelince sana helva yapacağım demiş. Allah'ım ya. Havva günaydın. İbo'nun canı helva çekmiş. Oy ben ölem. Ispanaklı, kaşarlı pidemiz var. Buyurun gelin demiş. Günaydın. Atma diyor Ziya. 24. Viyana yok demiş. Ya Tülay ya, dövmeli Tülay. Kızım ben goy goy yapıyorum. Allah'ım ya. Bu da doğrucu Davut.
1: O da beni düşünmüş ya. Teşekkür ederim Tülay.
0: Hollanda'dan Ayşe günaydın. Herkese selamlar demiş. Kocam uyuyor demiş. Uyuyor İbo gececi. Ne güzel ya. Gece gündüz çalışıyor adamlar. İstanbul'dan Ayten hoş geldin yeni Bosna. Günaydın. Eşim Yeliz'e gelsin demiş. Ya Mehmet abi ne yapıyorsun? Kıymetli eşin Yeliz'e de selamlar. Eliz Hanım'a da İbocuğum hoş geldin demiş. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Mehmet abimiz ve eşi Yeliz'e de günaydın. Ben 18 gündür Türkiye'deyim demiş. İbo, aa Zuhal abla Türkiye'deymiş ya.
1: Aa, hiç haberimiz
0: bak,
1: yok.
0: Gürcan abimizin, bizim çok kıymetlimiz. Şimdi Gürcan abi, yemin ederim Gürcan abi şu an var ya, her gün delalımı oynuyordur evde.
1: Vallahi Zuhal ya, abla. Gürcan abim.
0: Gürcan abi candır kankam. Adamcağız biraz kafa dinlesin ya. Flash. Şat diye okunuyor. Flash shot. Selam söyler misin demiş. Flash shot. Çok selamlar. İyi çalışmalar diliyorum. Murat abim Flash shot ailesine de selamlar. İnşallah doğru okumuşuzdur. Kahvesini yapmış, ne kadar güzel. Baksana doktor, ne güzel evler var ya Hollanda'da.
1: Aynen ya.
0: Şöyle
1: çok
0: evde oturamadık
1: mi
0: ya?
1: Vallahi ya, çok iyi ya.
0: Gerçi benim yeni evim de güzel ama bakayım. Yok, benim ev daha güzel. Benim yeşillikler, ormanın içinde evim.
1: Aynen.
0: Doktor yeni evime ne zaman geleceksin?
1: Vallahi bir hayırlı olsuna geleceğiz ya.
0: Abi kurban olayım, gelin.
1: Tatlımızı alıp.
0: Tatlı değil ya, evde eksikler var.
1: Oldu o zaman.
0: Oldu o zaman.

0: Elvan'ı diye biraz erkenden kavurdular İbo'cum demiş. Aynen ya, biraz öyle oldu. Şengül'cüm biraz vakit geçireydik. Dinleyicilerimiz bize neyi uygun görüyorsa bizim başımızın tacıdır. Sıkıntı yok. Elva derse elva yeriz. Eşim Yeliz'e gelsin şarkılar demiş. Çok teşekkürler. Buradan Mehmet abimize ve kıymetli eşi için de selam yollayalım. Ufuk abim hoş geldin. Duygu hoş geldin. Rica ederim İbo, iyi yayınlar demiş. Nedim abim seviliyorsun kral. Nedim abi bizim canımız ya. Leyla'cığım nasılsın? İstanbul'dan sevgili Leyla'ya da güzel bir şarkı armağan edelim. Türkçesini oku demiş. Flash Shot. Flash Shot diye okunuyormuş. BJK Murat yazmış. Günaydın kral. Oğuzhan hoş geldin. Selamlar. Rica ederim. Sevgiler, selamlar. Bir kahve içelim mi ya?
1: Hadi
0: doktor
1: içelim.
0: Bir kahve ısmarla ya.
1: Hemen. Americano mu, espresso mu?
0: Sence ben ne içiyorum?
1: Americano.
0: Ya. Cansın. Artı 43-660-130-19-79. Çünkü ben yapmayı bilmiyorum, o yüzden rica ettim doktordan. Doktor çok mütevazi bir insan ya. Abi 10 parmağında 10 marifet. Geçen bir yemek yaptı, parmaklarımızı ısırdık. Adam aşk doktoru, her şeyde ruhtan anlıyor. Herkese selam, güzel bir gün diliyorum demiş. Hoş geldiniz yayınımıza sevgili Kemal abim, sevgiler. Mödling'den sevgiler, selamlar demiş. Sevilay geldi, Favortenstraße. Hoş geldin Sevilay. Tüm Viyana ailesine kocaman sevgiler, selamlar. Dinleyen tüm dinleyicilerimize de günaydın diyor. Ya bugün sizinle ilgilenmek istiyorum o yüzden. Sensiz çok kınıyor, ay kırıyor. Yürek ağrısı yürek, bir beni dinlemiyor. Halim kötü, bunu söylemiyor. Hey demiş, selamlar. Var mı yan bakan? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Mehmet abi öyle oldu ya. Abi bu Pindirix'i içince diyorum ki hey, var mı bana yan bakan? Bugün Pindirix'leri biraz fazla içtik ya. Enerjim çok maksimum seviyede şu anda. Sizce ben kaç bin fitteyim arkadaşlar? Hadi bana bunu yazın. İbrahim Elde'nin radyo yayını sizce kaç bin fitte şu anda? Bilenler arasında iki dinicime Pindirix vereceğim.

0: Bileklerime kadar acıyor.
1: Hazır mısın İbo? Çok güzel. Hafize bizi dinliyor ya. Hafize'nin bu arada enerjisi de çok güzel. Bu enerjiyle, taşlarla falan. Hafize, bana nasıl bir bileklik hazırlayacaksın? Hafize. Hafize'nin sayfası neydi ya? Instagram sayfasından da bir selam yollayalım. Sevgili Hafize, bize Instagram adresini yazar mısın? Bu arada çok kıymetli bir arkadaşım, bizim Meryem'in arkadaşı Antalya'dan. Buradan Hafize'ye, kıymetli eşi, ailesine de selam yollayalım. Hafize, sana bir şarkı yollayalım. Kanka bak, Antalya'da da bizi dinliyorlar şu anda. Doktorum.
2: Bizi dinlemeye devam etsinler
1: bizi
2: o zaman.
1: Bizi dinlemeye devam edin ya. Benim evim daha güzel. Tam 270 metrekare bahçesi var. Nasıl bir ev o ya?
2: Oo.
1: Baba, bu 270 metre diyor, sadece diyor evi bahçesi varmış.
2: Neredeymiş? Viyana'da mı?
1: Abi yok ya, Viyana değildir ya. Sanmıyorum Viyana'da 270 metrekarelik sadece bahçesi olan, herhalde Murat abinin evidir ya.
2: Erdaplı.
1: 24. Viyana dedin ya, dert etme diyor. Kardeşim. Onu da ben senin için demiş yaparım. Ya var ya, Mehmet abi efsanesin sen ya. Mehmet Ali baba, Mehmet Ali Vergili selamlar. Vergini verdin mi Mehmet Ali abi? Bak bir şey söyleyeyim mi? Soy ismi Vergili. Çok iyi ya. Selam Duygu'dan. Günaydın İbo'cum, yeni uyandım. Gözlerimi açtım ve senin sesini duydum. Çok mutlu oldum. Dün bir arkadaşı moralini çok bozmuş Duygu'nun.
2: Aa.
1: Uzun zamandır çok sinirlerim bozuktu demiş. Sevgilisinden de ayrılmış. Ama ben dedim o çocuk olmaz dedim, dinlemedi beni.
2: Hiçbir şey senden daha kıymetli değil Duygu.
1: Duygu, aynen. Duygu benim çok değerli bir arkadaşım. Keyfine benim bak. Aynamı alan arkadaşım. Evde konuşan aynam var. Onu alan arkadaşım.
2: Keyfine bak Duygu ya, boş ver.
1: Vallahi keyfine bak.
2: Hayatın tadını ya. Çıkar ya. Hiçbir şey için değmez.
1: Abi böyle kızı bile bırakıyorlarsa bu hayat bize ne yapar ya?
2: Değil mi?
1: Yok, çok güzel kız çünkü. Hem varlıklı, hem zengin, hem arabası çok lüks. Hayat enerjisi güzel. Çok güzel. Yok, fotoğrafı yok şu anda. Birazdan gönderir. Duygu, aynen, bize bir selfie atsana.
2: Bir selfie alabiliriz.
1: Ağlayan gözlerle.
2: Hayır ya.
1: Çok
2: gülerek
1: duygusal ya.
2: Ya. Gülerek alsın.
1: Ağladım diyor dün diyor. Uzun zaman sonra ağla. Bu kızı ağlatan hayat bize ne yapar ya?
2: Vallahi ya.
1: 30 bin fitnesindir demiş. Ya da diyor ya, çok iyi ya. Murat abi doğru cevaplar arasında. Ama bilemedin. Zuhal ablam da diyor ki uçaklardaki fit gibi. 30 bin fit bu. Ya ablam bir tanesin. Abla gelecek misiniz İstanbul'a? Hasibe'yle. Hasibe'ydi değil mi kardeşimizin adı?

0: Artı 43 660 130 19 79. Bakalım. Ne diyor? Sıradaki şarkıyı da hem de diyor mali müşavir demiş. Kim mali müşavir? Mehmet abi. Mehmet abiyle şu an sohbet ediyoruz. Ben radyodan anlatıyorum o yazıyı. Pindirix'leri ben de bol bol tüketiyorum demiş. Enerjim seninki kadar olmasa da iyidir diyor. Oo güzel Ulvi. Çok teşekkürler. Bol bol için ya. Her içtiğiniz Pindirix doğrudan bana katkı sağlıyor. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde her gün Pindirix için. Ya doktor, Pindirix şekersiz, glutensiz, değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Katkısız, renklendirici yok, tatlandırıcı yok. Daha ne olsun?
1: Daha ne olsun, enerji de veriyor.
0: Enerji de veriyor. O yüzden şekersiz ve glutensiz Pindirix İbrahim Elden'i sunuyor. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Bintat süpermarketlerinde var. 10. Viyana'da Bintat. 12'de Bintat. Korneaburg'da Bintat. Çok yakında 3 tane daha şube gelecek. Oho. Şeref abi.
1: Şeref abi.
0: Şeref abi. Bintat süpermarketleri. 90'a attım be. Kim tutar seni?

0: Ya bir şey söyleyeceğim. Ben bugün çok mu mutluyum? Doktor, sence ben bugün çok mu aşırı mı mutluyum?
1: Bugün bir ekstra bir enerji var. Ve çok belirgin yani.
0: Belli oluyor mu?
1: Çok belli.
0: Allah Allah.
1: Acaba niye? Var mı sebebi?
0: Bir sebebi var.
1: Allah Allah.
0: Söyleyemem.
1: Hadi bakalım.
0: Söyleyemem. Vallahi bir sebebi var. Ya herkes mutlu olsun ya. Ya benim bugün mutluluğumun bir sebebi var ama hakikaten sizin de çok mutlu olmanızı istiyorum ya. Allah'ıma şükürler olsun. Güm güm güm. İçare. Ah onu istiyor. Onu istiyor gönül, deli divane. Dünyadaki en güzel duygu ne biliyor musun hocam? Mutlu olmak.
1: Kesinlikle öyle ya.
0: Ya şunun buyu varmış, bunun buyu varmış. Ali Süzen'in Mercedes'i varmış.
1: Mutluysan Mercedes'e gerek yok mu diyorsun?
0: İbrahim yani? Elden'in Rolls Royce'u mu varmış?
1: Para mutluluk getirir mi hocam? Soralım.
0: Getirir. Beni çok mutlu ediyor. Bak yemin ediyorum benim param olunca ben çok mutlu oluyorum ya. Niye öyle hocam?
1: Vallahi bilmiyorum. Param olsa ben de mutlu olurum herhalde ya.
0: Hocam yok demeyin sakın. Kriz geçiririm burada ya. Size yalan söylemek yakışmıyor hocam.
1: Ya işte ben lafın gelişi şimdi.
0: Gülizar geldi. Için. Hocam Gülizar kim biliyor musunuz?
1: Kim abi Gülizar?
0: Gülizar benim 20 yıl önceki arkadaşım. Tam 20 yaşındaydım. En güzel zamanlarımın arkadaşlarından biriydi. Çok iyi bir arkadaşım. İyi ki tanıdım onu. Bak o da şu anda bizi dinliyor. İbrahim'cim diyor. En yakın zamanda o 20'li yaşlardaki enerjimizle bir ortam yapalım, buluşalım diyor. Ya Gülizar, 20'li yaşlardaki ortam kimde var? O enerji kimde var be güzelim ya?
1: Gülizar, hoş geldin.
0: Hoş geldin. Hasibe diyor, benimle diyor geldi. Ama gitti diyor. Sonra Onur geldi. Onur gelin gel. Oho abla, o da gitti. Abla sen hala orada mısın? Herkes gelmiş. Bak herkes gelmiş. Şu anda Leyla Hanım büyük alkışlarla giriş yapıyor. Otofire. Ya ne kadar güzel ya. Arkadaşlar vay vay vay, Leyla Hanım hoş gelmiş. Otur be şöyle. Kahvede söyle. Ya bir şey söyleyeyim mi? Doğdu güneşim. Bir hava değişimi.

0: Yandan yandan. Yandan yandan. Haydi bakalım. Bir sağ, bir sola. Bir sağ, bir sola. Leyla Hanım, börek nasıl olmuş tadı? Beğenmedin mi? Niye mikrofonu konuşmuyorsun? Konuşsana. Konuş, bir mikrofonu versene. Böreğin tadını merak ediyorum. Olmaz mı? Konuşamaz mısın? Niye konuşmuyor?
1: Bilemiyorum. Herhalde biraz heyecan var ondan.
0: Doktordan dolayı. Doktordan mı çekindin?
1: Ben çıkabilirim.
0: Ya süpersiniz. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Şimdi sevgili her arkadaşımız Sydney'den dinliyor. Ona da selam yollayalım. Ankara'dan Tuğba Analiz dinliyor. Ona da selamlar. Orada Ankara'ya kar yağmış şu anda. Mayıs'ta.
1: Ya inanılmaz. Nisan'da da ben Bolu'da kar gördüm.
0: Mayıs'ta da Ankara'nın tamamı karlar içinde ya. Çok enteresan.
1: Mayıs'ta kar, ne güzel ya.
0: Yazın yağar kar başıma. Öyle bir türkü vardı biliyorsun değil mi?
1: Demek ki eskiden yağmış ki böyle. Şeyler olmuş yani. Yazmışlar baksana.
0: Artı 43 660 130 1979. Bugün 6 tane burç için birazdan yorumlar alacağız. Hadi burcunuzu yazın bana. Hangi burçları yorumlayalım? Sevgili Hafize Hanım birazdan Antalya'dan bizlere bağlanacak. Bak dün Avustralya, bugün Antalya, yarın Ankara. Her gün bir arkadaşımız burç yorumu için bağlanıyor. Perşembe günü Ordu'dan bir arkadaşımız bağlanacak. Ha ben ne yapayım ya?
1: Böyle bir hizmet nerede var?
0: Yemin ediyorum yok, biliyor
1: vallahi
0: musun?
1: Yok.
0: Dünyanın hiçbir radyosunda yok. Ama İbrahim Elden her şeyin ilkini sever.
1: Evet.
0: Bak herkes üçüncü olabilir. Herkes ikinci olabilir. Herkes birinci de olabilir. Ama herkes
1: ilk olamaz.
0: Bravo doktor.

0: Şimdi bugün Otofire'dan iki arkadaşımıza iç dış bir bakım verelim. Güzel arabanızı da yıkatın böyle. Arkadaşlar en güzelini gerçekleştiriyoruz. Teşekkürler. Merve diyor ki 19. Viyana'dan kocaman selamlar. Benim burcum Koç diyor. İbrahim Koç lütfen. Koç burcu, Koç kadını. Koç burcunu çıkartmıştık ya. Ama Merve için alalım. Selam ben Sedef, ben de bekar ikizler demiş. Onu da yazın lütfen çünkü soruyorlar evli bekar diye. Çünkü ona göre burç yorumlarında bu çok önemli. Merve sen de yaz. Sude sen de yaz canım. İkizler, bekar ikizler demiş. Teşekkürler. Mehmet abicim aleyküm selam. Seviliyorsun. Yay burcuyuz demiş. Evli yaylar. Bakalım yükseleni yay. Ha, boğa burcu yükselen yaymış. Bunların hepsi ben not alıyorum. Birazdan sevgili Hafize Antalya'dan bağlanacak. O da keyifli bir enerjisi de var. Bakalım hemen. Artı 43 660 130 19 79 aşk olsun İbocum ya demiş. Mesajımı okumadın demiş. Okudum ya. Medine ne için dedin? İbo gönderdin mi demiş aşk olsun. Bir şey soracağım. Medine neyi yolladım anlamadım. Ben anlamıyorum ne diyorsun. Ben Almanya'da uzun yıllar yaşadım. Medine sen de burcunu yaz hemen bakalım sana da. Kargo işleri nasıl gidiyor? Bu arada Medine Viyana'da kargo işi yapıyor bizim çok kıymetlimiz.
1: Selamlar o zaman Medine'ye de.
0: Geçen gün dedim ki bana bir kargo gelecek dedim ona bir şey. Aa İbo 300 euro dedim zaten içindeki malzeme 150 euro. Kargo daha euro. Pahalı ya. Öyle diyor İbo kargoyla diyor 300 euroya geliyor 310 euro. Kızım dedim 150 euro zaten içindeki malzeme. 450 euro vereceğim de benim kalsın dedim. Ben zaten Viyana'ya gidiyorum oradan aynen, alırım.
1: Uçağa binler gelir alırım ya.
0: Öyle ya. Uçak bileti daha ucuz biliyor musun? Uçakla aynen, gidip aynen. Yerinizden arkadaşlarımı görürüm yani. Leyla Hanım bir şarkı seçer misiniz ya? Lütfen bir şarkı seçin ya. Böyle bir bizi güzelleştirdiniz ortamı ama katılmıyorsunuz yayına yani. Hangi şarkı istiyorsun? Ne çalalım sana? Sesin çıkmıyor. Eşim Yeliz de balık burcu demiş Mehmet abi. Boğa, boğaya balık. Vallahi onu birazdan söyleyecekler. Ne diyorsun Leyla? Sesin çıkmıyor. Ya şu mikrofonu zorla versene doktor Allah aşkına ya. Leyla strese soktun beni. Niye konuşmuyorsun? Mikrofona gel gel.
2: Tabii Ediz olsun. Ediz'den bir şarkı olsun.
0: Ediz'den.
2: Evet.
0: Ediz mi Edis mi? Z mi S mi?
2: S.
0: S. Hayır ya espri yaptım gülmedin ya. Ediz. Öyle bir reklam vardı ya Ediz mi Ediz mi diye. Hangi şarkısı olsun? Mikrofona konuş. Mikrofona yaklaş mikrofona. Hangi şarkı olsun?
2: Aklıma gelmedi. Herhangi bir şarkısı olabilir. Hareketli bir şarkısı olabilir.
0: Hareketli bir şarkı tamam. O zaman bana bırak tamam mı? Okay. Tamam. Teşekkürler katkılarınızdan dolayı. Yine bekleriz. Mutlu benim. Leyla sabah erken kalkmış ya. Hiç uğraşamam diyor şu an. Ben kalktım. Gittim börek yaptım senin için. Börek nasıl olmuş? Güzel değil mi? Ya Adana böreği yaptım. Çünkü ben Adana doğumluyum. Adana'nın en güzel yerinde doğdum biliyor musunuz? Kiremithane Mahallesi'ni biliyor musunuz? Yüreğir.
1: Biliyoruz.
0: Adana'nın en güzel mahallesi böyle. Yani bence Kiremithane Mahallesi gerçekten benim çocukluğumun geçtiği bir mahalle yani. Sonra geldim İstanbul'a yine en güzel yerlerden bir tanesi Esenler. Özellikle yine Karabayır bölgesine yakın. Sonrasında İstanbul'un en güzide noktalarından bir tanesinde de yayınımızı gerçek. Ben bahçeli evleri bu arada çok seviyorum ya.
1: Ben de çok seviyorum.
0: Gerçekten. Niye burada evler hep bahçeli miymiş eskiden?
1: Evet gerçekten.
0: Hala var ama şu arka tarafta.
1: Var. Şu arka taraflarda var.
0: Zenginlerin kaldığı yer.
1: Aynen bizim mekanlar.
0: Bizim mekanlar. Ya siz zenginler var ya benim tansiyonumu çıkartıyorsunuz. Ya ben zengin insanları... Zenginden zarar gelir mi?
1: Gelmez. Benden sana hiçbir zarar geliyor mu?
0: Gel. Ya doktor beni öldürüyorsun ya. Benim şarkı gitti diyor. Hangi şarkı ya? Mehmet abi dur şu anda şarkı çalamam. Sistemim donuyor. İbo o pindirinksleri bol bol içtim demiş. Enerjim çok iyi. Hocam benim mesajımı da okur musunuz demiş. Neden görmüyorsunuz? Okudum ya be canım. Dedin ya günaydın karizmatik hocam dedin ya Meryem, okuduk az önce. Hatta dedim ki doktor karizmatik miyim? Evet dedi.
1: Evet, evet.
0: Leyla'ya sordum. Leyla dedim karizmatik miyim? Evet dedi. Meryem çok teşekkürler. By Fire aramızda. Mahmut Bey giriş yaptı. Allah Allah.
1: C kapısından giriş yaptılar.
0: C kapısından giriş yapıyor. Arkadaşlar Bahçeli Evler. Otofire'den yayınımızı yapıyoruz ve bugün iki arkadaşımıza iç dış bakım verelim ya. Valla patron çıldırdı ya. Leyla'cığım çok güzel bir şarkı geliyor şimdi birazdan. Bendeniz'den hemen sonra Edis'le devam edeceğiz. Sana yollayacağız şarkı. Duymadım diyor o yüzden demiş. E duymadıysan benim sorunum mu? Senin yayın demiş 3 dakika gitti gibi o yüzden duymadım. He okey. Olabilir Şenol abim. Hoş geldin kral abim. Şenol abi de çok seviyorum. Trabzonludur. Benim canım ciğerim. Viyana'ya gelince bana mangal yapacak. Mehmet abiye kıymetli eşi Yeliz'e çok selam yengemize. Meryem hocam karizmatik. Karizmatik hocam duymadık demiş. Teşekkürler. İyi ki varsın Meryem. Leyla bak adaşın geldi. Baden'den Leyla da geldi. Bu Leyla'lar hep güzel mi olur demiş. Oo. Bence güzel olur. Ya bir tanesi yanımızda yani. Yani oradan biliyorum.
1: Aynen öyle.
0: İyi yayınlar diliyorum demiş. Aynı zamanda elim işte kulağım sende diyor. Hmm. Eli işte kulağı bende olanları görebilir miyim? Çek çek çek çek çek çek çek. Ya bu adam Mahmut abi beni öldürüyor ya. Otofire. Viyana'ya da Otofire'i bekliyoruz demişler. Hadi bakalım. Valla demeyin öyle açar.
1: Yakışır an, ya yakışır.
0: Vallahi açar Mahmut abi. Mahmut abi işin başını da ben geçeyim. Olur mu? Bak beni dinlerken hep böyle şeker ilacı alıyor. Çünkü beni görünce şekeri yükseliyor. İbo'cum diyor sen gelmeden önce diyor. Gerçekten şekerim çok normal 110'larda. Abi seni görünce diyor şekerim 300 oluyor diyor. Tansiyon şeker. Artı 43-660-130-19-79. Bugün enerjimiz maksimum. Doktor sence ben kaç bin fitteyim şu an?
1: 32 bin fittesin.
0: 32 bin. Leyla'cığım sence tahminen?
1: 35 bin geldi.
0: Doğru cevap işte bak ya süpersin ya. Leyla attı 5 oldu. Leyla'nın golü.

0: Harika bir 90'lar yaptık ya. Çok güzel oldu. Antalya'ya bağlanıyoruz. Hafize günaydın.
1: Merhabalar, günaydın. Hocam nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Sen nasılsın? Her şey iyi mi? Yolunda mı? Antalya'da havalar nasıl?
1: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Antalya'da bugün hava çok güzel. Dün biraz rüzgarlıydı. Hafta sonu biraz yağışlıydı ama bugün çok güzel bir hava var.
0: Vallahi benim siz bir yanım iyisiniz? Benim bir yanım Antalya. Ben uzun yıllardır tabii hem eğitim anlamında hem genel anlamda Antalya'da yaşadım. Antalya'nın Lara bölgesi. Önce Konya altındaydık. Sonra Lara'ya geçtik. Lara'yı da çok seviyorum. Hala da Lara'da evimizde var. Sen ne
1: yani
0: taraftasın?
1: Türkiye'nin neresinde yaşarsak yaşayalım. Bence Antalya Türkiye'deki en güzel şehir. Ben uzun süre Konya altında yaşadım. Şimdi Muratpaşa'da yaşıyorum.
0: Lara'ya uzak mı?
1: Yakınız. Yok, yakınız.
0: Ha, güzel, süper. Ya tabii benim oradaki hayatım

0: Biraz bahçe hayatı. Bahçede çok güzel bir prefabrik yer yaptım. Ondan sonra bölge olarak keyifli yani bahçem var güzel. Ben öyle binalar 50 katlı 100 katlı sevmiyorum artık ya. Üzerim o binalar üstüme geliyor artık ya. Vallahi şu anda
1: Hayatımız çok betona döndü maalesef.
0: şimdi İstanbul'da biraz pahalı hayat. Burada gerçi bahçeli evlerde bir tane bir villa alsaydık ama Ataköy'den alacağız. Yapacak bir şey yok. Peki Hafize, bize ilk burç olarak yayları anlatır mısın ya? Yayları bir detaylı anlatır
1: Yay
0: mısın?
1: burçlarını erkek yay mı, kadın yaydan mı başlayalım?
0: Ka
1: Hangisinden
0: ya
1: başlayalım?
0: şöyle kadın yaylardan başlayalım, sonra erkek yaylarla devam edelim.
1: Yay burçları biraz iyi niyetli. Polyanalarımız, canlarımız, ciğerlerimiz yay burçlarını çok seviyoruz. Genelde yay kadınları çok sevecen, sıcakkanlı, iyimser, hareketli, neşeli. Yani güzel bir kimlikleri oluyor. Yani maddi manevi cömert insanlar oluyorlar karakter olarak. Yüksek enerjileri etrafa böyle güzel yaşam enerjileri veriyor.
0: Peki bugün,
1: Motivasyonları ve inançları yüksek.
0: evet, bugünlerde yayları ne bekliyor?
1: Yani yaylar için artık 2026'nın ikinci dönemi güzel bir dönem. Yani 2025'te çok zorlandılar, yoruldular. Ama 2026'nın ikinci yarısı onlar için güzel.
0: Güzel şeyler bekliyor diyorsun yani.
1: Evet.
0: Var mı o güzel şeylerden bir şeyler?
1: Maddi konularla alakalı, özellikle hukuki işlerle imza, sözleşme, bunun gibi işleriyle alakalı durumlarını ertelemesinler. Özellikle Haziran başında yani bu durumlara başlayıp bunları ilerletmeleri gerekiyor.
0: Parayı buluyor diyorsun yani. Güzel. Bize
1: Evet.
0: böyle gel yani. Çok güzel. Peki. Çok kısa da ya ben erkek yayları da alalım ama erkek kadın demeyelim. Burçlarla devam edelim.
1: Erkek yaylar biraz rahat. Aşırı rahat oldukları için hayatındaki kadını, partneri, eşini yorabiliyor bu rahatlıkları.
0: Tamam, tek kelimeli rahat burç. Güzel.
1: Evet.
0: Peki ikinci burca geçelim.
1: Hangisine geçelim?
0: Araya bir burç alalım. Oğlakla devam edelim. Oğlak erkeği ve kadını.
1: Oğlak burçları, yani oğlak burçlarının kadınları biraz despot, ketum olurlar. Genelde aşırı kuralcı oldukları için hayatlarındaki insanları biraz yoruyorlar oğlaklar.
0: Erkek.
1: Ama oğlak erkekleri daha çalışkan, daha verimli, maddi ve somut şeylerde daha güzel ilerleyebildikleri için güzel, kaliteli bir çalışma hayatları oluyor.
0: Parayı bulacak mı? Var mı bir şeyler? Euro, dolar, sterlin.
1: Zaten Plüton oğlaktan çıktığı için artık 19 yıllık bir yorgunluk var oğlak burçlarının
0: Oo.
1: üzerinde. Bu 19 yıllık yorgunluğu
0: Mahmut abi.
1: atıp
0: Evet.
1: bir rahata erecekler.
0: Ne zaman var bu
1: Yani
0: tarih?
1: 2027 Ocak ayında artık hayatlarındaki birçok şey yoluna girmiş olacak
0: Kanka
1: oğlak
0: 7 ayın
1: burçları.
0: var ya, idare et. 6-7 ay beklersin. Bu kadar beklemişsin. Süpersin. Peki sıradan devam edelim. Diğer burçlarımızdan bir tanesi de ikizler olsun.
1: Olur, ikizler olsun. İkizler erkekleri, bir takipçim bana mesaj yazmış dün. Hocam ikizler erkekleri kapatılsın falan. İkizler erkekleriyle alakalı bu arada çok aşırı olumsuz mesajlar geliyor.
0: Öyle mi? Tamam. Başka?
1: İkizler kadınları da çok bilgili. Yani bilgi akışına önem veren, bilginin, eğitimin, iletişimin önemini vurgulayan bir karakter oluyorlar yapı olarak. İkizler için de 2026 yılı artık kafalarında net karar verdikleri konularla alakalı güzel bir yol çizebilecekleri bir sene olacak.
0: Hadi bakalım. Bir tane daha alalım ve şarkıya geçelim. Ne var sırada? Ne olsun?
1: Koç burcu yapalım mı hocam?
0: Koç burcu mu? Koç mu dedin?
1: Aslan. Aslan mı
0: Koç mu
1: yapalım? Koç mu
0: aslan?
1: yapalım?
0: Aslan. Koç diyorlar, aslan diyorlar. Koç burada. İkisini de yap ya.
1: Tamam.
0: Kısa
1: Koç
0: kısa.
1: burcuna devam ederim o zaman. Enkazdan sağ çıkanlar genelde hep koç burçları oluyorlar hayatta. Bütün zorlukların üstesinden gelen, ateşli, yerinde duramayan ve aslan burçlarından ziyade hayattaki gerçek liderler oluyorlar genelde.
0: Bak
1: Koç
0: öyleymiş.
1: burçları da
0: Doktor ol. Evet.
1: Satürn Koç'a geçmesiyle birlikte artık önümüzdeki 2 yıl hayatlarında yaşayabilecekleri her şeyi yaşayacaklar diyeyim. Yani koç
0: Oo.
1: sezonu açıldı.
2: Hadi
0: Koç.
2: ya, herkes duysun.
1: Artık koçların önünü kimse alamıyor.
0: Hadi bakalım, çok iyi.
2: Biraz öyleyiz ya.
0: Aslanı da anlat, bitirelim.
1: Tamamdır. Aslan kova burcunu yapmayalım mı hocam?
0: Kova
1: Kovaları
0: burcunu,
1: atlamayalım ya.
0: ya kovaları zamanımız çok kısıtlı. Ben bir kovayım ama sona bırakalım. Önce aslan, sonra kova diyelim o zaman.
1: O zaman vaktimiz cömert yok. Ve karizmatik aslanlarla devam edelim. Liderlik vasfı yüksek zaten biliyorsunuz ama hiçbir zaman bunu göstermezler. Genelde hep içlerinde ve altta tuttukları bir vasıftır liderlik aslanlar için. Genelde güçlü, etkileyici bir kişilik, yani insanları etrafında toplayan, özellikle 2026'nın Temmuz ayında aslan burçları için güzel yaşayacakları mucizeler var.
0: Kovalar, final yapalım.
1: Kovalarla final yapalım. Yani biliyorsunuz zaten siz kendinizden 10 numara duruşu, zekası, yani bir sabit fikirliliği dışında her şey çok güzel diyelim.
0: Bu kadar mı?
1: Plüton kovaya geçti 20 yıl boyunca.
0: Size anlatmaya gerek yok, siz mükemmelsiniz falan.
1: Tabii tabii. Mükemmel birinci burç olarak kovaları anlatalım. Bu arada eşim de kova burcu.
0: Ha, o yüzden sen biraz ballı ballı anlatıyorsun. Kocası da kovaymış o yüzden. Çok iyi ya. Teşekkür ediyoruz. Hafize, Antalya'ya çok selam. Renk kattın. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok selamlar, sevgiler Antalya'dan.
0: Bizden de sana sevgiler, selamlar. Bu arada tabii en güzel şarkıları da şimdi aynı zamanda ailene ve sevdiklerine de armağan etmiş olalım. Seviliyorsunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Görüşürüz. Hoşça kalın hocam.
0: Edis'le devam edelim. Bir kahve molası sonra buradayım. Hiçbir yerlere ayrılmayın kıymetli dostlar. Gelen tüm mesajlar için sonsuz teşekkürlerimizi iletelim. İstek şarkılarınızı bugün çalamıyoruz. Ya Edis'in şu şarkısını çalalım ya. Edis, hadi gel benim ol. Çok seviyorum o şarkıyı ya.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Pindrinks'le enerjimiz maksimum seviyede. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindrinks hazır mıyız? Gülay diyor ki, günaydın İbo'cum. Sadık Şaki, bana da armağan eder misin demiş. Kadıköy'den selam. Tabii ki yollarız. Bu arada Bostancı Gösteri Merkezi ailesine İsmihan Hanım, nasılsınız? Günaydın İbrahim, seni dinliyorum şu anda demiş. Çok teşekkürler. İsmihan nasılsın? Yarınki röportajımıza hazır mısın İsmihan? Buradan selam yollayalım. Yarın Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacağım. Sevgili İsmihan'la çok güzel bir röportaj yapacağız arkadaşlar. Bu arada pazar günü Anneler Günü'ne özel Canan Erçetin'e iki kişilik konser bileti vereceğim. Aslan kadını bir tanedir İbo demiş. Southside Piercing Nuray, çok teşekkürler. Baden güzeli diyor ki, Leyla mı güzel ben mi güzelim demiş. Aa, İstanbul mu Viyana mı? Tabii ki İstanbul. Sorulur mu ya? Baden'den Leyla diyecek bize. İbo seni geberteceğim. Ya bizim Leyla'nın enerjisi çok iyi ya. Medine diyor ki, İbo'cum selamlar, terazi burcuyum. Terazi kadınları nasıl demiş, terazi burcu. Bekar terazi. Hmm. Evet ya, terazileri sormadık. Onu da ben şeye sorayım ya. Hera'ya sorayım. Avustralya'dan. Onu birazdan ararız. Mehmet abi, günün güzel geçsin. İyi ki varsın. Kıymetli ailesine de, Yeliz Hanım'a da çok selam. Abi mesajlar çok birikmiş ya. Edis'in bu şarkısını çok seviyorum ya. Yanına yanına al beni yanına, yakışırız ama. Çok.

Sevgili kıymetli hocam, selamlar. Doğum tarihinizi bekliyorum demiş, size doğum haritası da bakacağım diyor Meryem. Yok ya, ben Nine Meryem çok. Hafize de söyledi, Meryem de, Hera da söyledi ama bakalım ne olacak bizim bu doğum haritamız.

0: Doğum saatinizi söyleyin yeter demiş. Sabaha karşı doğmuşum sabah. Doktor, doğum tarihimi, doğum saatimi, her şeyimi istiyorlar. Ne yapacağım bilmiyorum valla. Artı 43 660 130 19 79. Sema Hanım diyor ki boyunuz kaç İbrahim Bey demiş. Valla 1.80 boyundayım. Kilom 85. Ondan sonra cıma. 86. Ne kadar güzel ya. Dinleyicilerimiz benim her şeyimi merak ediyorlar. İbo'cum fotoğrafımla ilgili yorum yapmadın demiş. Sonra silmiş. Duygu. Valla görmedik ya. Duygu görmedik. Bir kez daha, yolla.
1: Bir daha gönderir misin?
0: Bir daha yolla. Bir de öyle bir durum var değil mi? Hemen cevap vermeyince siliyorlar.
1: Evet evet. Ya. Yoğunluk var ama çok yazan
0: var. Varsın ya. İstanbullu Leyla güzel olsun demiş. İbo. Benim demiş. Auram yeter. Oo. Leyla bak ne yazmış. İstanbullu Leyla güzel olsun varsın. Benim auram yeter diyor. Leyla. Viyana'dan. Ya var ya. Geçti artık uslu durmam. Yaktığın yer külle duman var. Sen diyor Viyana'ya geleceksin İbo. Şey gösteriyorlar bana ne diyorlar ha?
1: Sopa.
0: Sopa gösteriyorlar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Leyla diye söylemiyorum gerçekten. Doktor nasıl enerjisi?
1: Mükemmel.
0: Mükemmel ya. Kalitenin adresi ya. Şimdi bizim Viyana'da çok güzel bir ortamımız var Leyla. Bizim nazımız geçiyor. Eda, Leyla, ondan sonra sevgili Nurgül. O kadar güzel arkadaşlarım var ki. Hepsinin yeri bende çok ayrı. O yüzden İstanbullu Leyla'nın çok da selamı var bu arada. Şaka yapıyorum. Çok çok öpüyorum demiş. Ne kadar güzel. Kız öpücükler de yolluyorlar vallahi birbirlerine. Sinem diyor ki yorumlarınızı da bekliyorum demiş. İkizler kadını. Arkadaşlar Pindinix ile güne devam ediyoruz. Bintat süpermarketlerine hayırlı işler bereketli olsun. Instagram adresim İbrahim Elden TV. En sevdiğiniz arkadaşlarınızı yayına davet eder misiniz lütfen?

0: Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. İbrahim Elden bugün 35 bin fitten yayınını gerçekleştiriyor. Ya doktor, 35 bin fit ya.
1: Ben 32 demiştim ama 35'e yükselttiler.
0: Ya 35 arttıran daha iyi. Oldu. Var mı arttıran ama 35 bin biliyorsun ki en yüksek mesafe biliyorsun değil mi?
1: Evet, Leyla Hanım onu bildiği için. Bravo. Daha üstüne bir şey söyleyemiyoruz.
0: Leyla Hanım kahveler bizden. Leyla Hanım'a kahve ısmarlıyoruz ya. Beni kaybeden vicdan. Viyana'ya geldiğin zaman mutlaka ama mutlaka seni buraya götürmek istiyorum. Neresi oraya? Vallahi arkadaşlar götürün ya, bana sormayın. Hani seni şuraya götürün, beni elimden tutun götürün arkadaşlar. Olur mu hani? Benim yediğim şeyler belli zaten. Etçiyim ben. Et restoranlarına götürürseniz sevinirim. Genellikle Ali abini hep kahvaltıya götürüyor. Ali Süzen. Kahvaltılar Ali abiden. Ondan sonra güzel dostlarımız var. Bu arada Viyana'da çok kıymetli bir iş insanı var. Benim çok yakın dostum Mustafa'cığım. İyi ki varsın. Kankamı çok güzel yerlere götüreceğim dedi. Bakalım Mustafa'cığım sendeyiz. Bakalım ben karışmıyorum abi. Ben gelirim.
1: Bakalım ben gelince de bu hürmeti görecek miyim bilmiyorum artık.
0: Sanmıyorum.
1: Nine Doktor.
0: Nine Doktor. Nine Doktor. Sadece İbo'ya, İbo sen gelemezsin beni, diyenler.
1: Beni 24. Viyana'ya göndereceksin orada dağın başında. Ağaçların ortasında kalacağım orada.
0: Kanka sen 24. Viyana'da takıl. Tamam mı?
1: Aynen.
0: 10 numara yer. Gerçekten. Bütün Viyana ayakların altında.
1: Çimenler.
0: Ağaçlar. Bir adım geliyor. Bu arada sevgili dinleyicilerimiz, trafikte olan, evde dinleyen, kim dinliyorsa bizi, daha önceden bize hiç mesaj atmamış dinleyicilerimden de mesajlar bekliyorum. Çok kıymetli bir yazar arkadaşım Arzu Hanım da dinliyor. Arzucuğum yeni kitabın hayırlı olsun. Kitabımla beraber sana gelmek istiyorum demiş. Gel tabii ki. Gerçi bilmiyorum bana börek yapar mısın? Valla Leyla içindi bugün. Herkese börek yapamam. Leyla için Adana kaşarlı börek yaptık valla. İbocuğum en güzel şarkıları bana da armağan eder misin demiş tabii. Bu arada birazdan Avustralya'dan çok kıymetli sanatçımız sevgili Murat Eltan çok güzel bir röportaj yaptık. Tam 10 dakika kala yayına vereceğiz. Bir 20 dakika sonra yayında olacak. Bu bilgiyi de paylaşalım. Murat Eltan röportajıyla veda edeceğiz. Elbette isimli çok güzel bir şarkısı. Arif Antlı Ant Medya PR'la çalışıyor. Çok da kıymetli bir dostum Arif'cim. Arif'i seviyor musun doktor?
1: Arif babayı özledik ya.
0: Arif şu anda Almanya'da.
1: Arif baba balıkları yerken fotoğraf atıyordu bize ama. Kiremit'te.
0: Orası Malatya'ydı.
1: Evet, Darende miydi?
0: Darende'ydi orada. Beraberdik
1: olsun.
0: Aynen.
1: Afiyet olsun.
0: Önce Sivas'a gittik, sonra Malatya, sonra Elazığ, Karakoçan.
1: Vallahi, Arif Bey bu işi biliyor ya. Ben Arif Bey'i bu şeyini yani çok takdir ediyorum.
0: Sonra Bingöl yaptık, Tunceli, Diyarbakır, Urfa, oradan Karadeniz. Ondan sonra işte Gümüşhane, Erzincan sırasıyla Tunceli falan. Yok, önce Tunceli, sonra Erzincan, işte Gümüşhane, Trabzon, Ordu, Giresun falan oraları bitirdik. Sinop, ondan sonra Kastamonu yaptık. Sonra Çorum falan o detaylar, sonra Ege, sonra İstanbul'a geldik. Nasıl?
1: Vallahi çok iyi. Ben Arif Bey'in gitmediği bir yer olduğunu sanmıyorum yani.
0: Vallahi Arif'le beraber biz Türkiye haritasını gezdik. Şimdi de ben Avustralya'ya bu arada tek gideceğim. Sydney'e. Gelir misin? Götüreyim mi seni?
1: Vizem yok.
0: Vallahi vize vizem bizden yok.
1: Bana vize alsana iyi baba.
0: Ya canın sağ olsun ya. Vizecimiz var ya. Kardeşimiz
1: ya
0: var.
1: Artık bilmiyorum mülteci olarak.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz 19 Temmuz'da biliyorsunuz ki Amerika'dayım. 19 Temmuz'da Dünya Kupası için Amerika'da olacağım. Amerika'da dostlarımıza da sevgilerimizi iletelim. Amerika sponsorumuz Aygün Hanım'a çok teşekkürler. Sevgili Faruk'cum çok teşekkürler. Kesinize bereket. Dün biletimi almışlar. Maç biletimi, otel konaklama, yeme içme ve tüm masraflarımı karşılayan sevgili kıymetli dostlarıma da teşekkür ediyorum. Kesinize bereket.

0: Hanımefendiler, beyefendiler, günün en güzel şarkılarıyla devam ediyoruz. Şimdi çok güzel mesajlar var. Bircan diyor ki Mersin'den. Selam arkadaşlar, doğdu güneşimiz, ben geldim diyor. Hoş geldin Bircan. Bircan da 23 Mayıs'ta Kadınlar Matinesi, çok güzel Mardı Otel'de. En güzel şarkıları da Bircan'ı da armağan edelim. Bircan, biletler bitti mi satış? Arkadaşlar, Kadınlar Matinesi'nde 250 hanımefendi ile doktor, geliyor musun sen?
1: Ben geliyorum, evet.
0: Peki seni niye çağırmadık biliyor musun?
1: Neden?
0: Gelirsin diye. O yüzden kankacığım.
1: Gelmiyorum ya, başka bir yere gideceğim o tarihte. Tarihler çakıştı.
0: Vallahi.
1: Evet. Başka bir şehirde olacağım ben de.
0: Süpersin ya. Sevgili dostlar, günün en güzel şarkısını da özellikle sevgili Bircan arkadaşımızın Instagram sayfasında en güzel şarkıları da özellikle paylaşıyoruz. Ve gelen tüm mesajları da ard arda dinletelim. Sevgili Bircan, 23 Mayıs'ta ses ver İbo diyor, ses. Dün yazdım, dedim ki hazır mısın Mersin? Bir baktım mesajlarda, evet. Herkes diyor ki bekliyoruz diye. Ne kadar da güzel bir enerji olmuş valla. Bizi bekliyorlarmış.
1: Valla ben olsam ben de beklerdim ya. İnanılmaz keyifli program olacak. Katılabilmek isterdim ama Kadınlar Matinesi olduğu için beni almıyorsunuz içeri.
0: Ya süpersin ya. Sevgili Anka Premium Event ailesine de selam yollayalım. En güzel şarkıları da sevgili Bircan ve sevdiklerine de armağan etmiş olalım. Ben geliyorum diyor sevgili, ne kadar güzel ya. Yeşim, bak Yeşim diyor ki ben geliyorum demiş. Ay. Yeşim nereye geliyorsun, İstanbul mu Mersin mi? Biz arkadaşlar.
1: Yeşim nereye geliyorsun?
0: İstanbul mu Mersin mi? Hangisi? İstanbul'a mı gelsin, Mersin'e mi Yeşim?
1: İstanbul'a gelsin ya, Mersin'de ben yokum.
0: Tamam. Sevgili Yeşim, İstanbul yolcusu kalmasın diyor sevgili doktor. Bakalım sevgili Yeşim, İstanbul'a senin için mi geliyor yoksa Mersin'e bizler için mi geliyor sence?
1: Hadi bakalım, göreceğiz.
0: Ya süpersin ya. Bak ne diyor, bak yazıyor, bak yazıyor. Sence, bak yazıyor şu anda. İstanbul mu?
1: Aa Mersin, şu an ya. Kalbim kırıldı ya. Şu an ya. Yıkıldım.
0: Yıkıldın. Bak İbo Baba, bazı işlerde iddiaya girme bende doktor. Aa, bak şu an... Mahmut abi girdi, kaybetti değil mi geçen iddiaya? Sen evet, de kaybettin işte. Evet. Ya Mersin.
1: Ne yapalım, canın sağ olsun Yeşim.
0: Sevgili Yeşim, Kadınlar Metresini seni de bekliyoruz Mersin'e. Bak diyor ki biletlerin diyor 1/3 satıldı bile İbo'cum diyor Bircan. Ya aa, süpersin ya. Kadınlarımızın olduğu her yer güzeldir. 23 Mayıs'ta İbrahim Elden Mersin'de güzel yayınımız, MC sunucu, performans ya. Leyla geliyor musun Mersin'e? Geliyor, bak Leyla da geliyor.
1: Bilet daha şu anda.
0: Teşekkür ediyorum İbo'cum demiş. Herkesi bekliyoruz demiş. Bak şey de geliyor. Nuray da geliyor.
1: Evet. Nuray bana tantuni ısmarlayacaktı ama Mersin'de ben gelemiyorum Nuray.
0: Ben diyor ta diyor Almanya'dan geliyorum diyor. Bak gördün mü bak. Ben diyor ta Almanya'dan diyor Mersin'e geliyorum diyor. Gördün mü bak. Herkes biletini almış.
1: Mersin'den önce İstanbul'a gel. Tantuni'yi bana ısmarla, ondan sonra Mersin'e git lütfen.
0: Kadıncağız Almanya'dan gelip buraya sen tantuni mi ısmarlayacaksın?
1: Ama bana söz verdi.
0: Sen böyle mi misafirlerini ağırlıyorsun doktor?
1: O bana tantuni ısmarlasın, ben ona tatlı ısmarlarım.
0: Ya bu çok kadar. İyi ya, yemin
1: anlaşabiliriz.
0: Ediyorum.
1: Anlaşabiliriz.
0: Tamam olur, orta yolunu bulduk. Süper ya. Yeşim Hanım diyor İstanbul'dan alıp bize gelin demiş. Oo, diyor ki Yeşim diyor İstanbul'a gelsin, Yeşim İstanbul'dan alın Mersin'e gelin diyor. Bircan diyor bunu.
1: Hmm.
0: Bu da mantıklı biliyor musun?
1: Beni çağıran yok ama Bircan Hanım.
0: Kanka seni niye çağırmıyoruz? Gelirsin
1: vallahi
0: diye ya. O yüzden çağırmıyorum.
1: Vallahi ya bu nedir ya? Bugün bir doktor düşmanlığı seziyorum bugün.
0: Çok iyi ya. Peki Merve Özbey sever misin?
1: Aa çok severim.
0: Hadi dinleyelim, sonra
1: dinleyelim.
0: Buradayız. Son mesajlarınızı alalım WhatsApp'tan.

0: Ya Zuhal ablam, Gürcan abim, o güzel aileye selamlarımızı iletelim. En güzel şarkıları onları da armağan edelim. Artık yavaş yavaş veda için buradayız. Bursa'dan, ne kadar güzel ya. Bak neredelermiş. Doktor. Vallahi çok iyi ya. Sevgili güzel ailesine, sevgili Zuhal ablamıza buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Güzel bir gün diliyoruz demiş. Sevgili babam ve annem için de bir şarkı diyor. Ne kadar güzel. Zuhal abla, kıymetli anne ve babaya günün şarkısını yollayalım. İyi ki varsınız. Doktor, veda ediyoruz. Röportajımız var çünkü. Geliyor mu sesin?
1: Geldi şimdi.
0: Veda edelim. Son söylemek istediğim bir şey var mı dinleyicilerimize?
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Yine bugün harika bir program oldu.
0: Gerçekten öyle oldu ya.
1: Hepinizi çok seviyorum. Herkese çok selamlar.
0: Teşekkürler.
1: Gününüz
0: doktor.
1: Gününüz güzel geçsin.
0: Seviliyorsun.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdiki röportajımız Avustralya'dan olacak. Haberiniz olsun. Çok kıymetli, çok değerli sevgili Murat Eltan'ın röportajı için arkadaşlarımız da hemen hazırlıklarını yapsınlar. Bu arada WhatsApp'tan mesaj atan, dinleyen, dinleten herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Sevgiyle kalın. En güzel şarkıları da sizler için de armağan etmiş olalım. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün dünyanın öbür ucuna bağlanıyoruz. Avustralya'ya bağlanıyoruz. Sanatçımız Murat Eltan. Murat Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş buldum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Nasılsınız İbrahim Bey?
0: Ben de çok iyiyim. Yepyeni şarkı. Harika bir yorum. Muhteşem bir eser. Elbette konuşacağız ama durum nedir orada şu anda? Aramızda 7 saat var. Sonbahar moduna mı girdi Avustralya şu anda Murat Bey?
2: Evet, şu anda kış aylarına giriyoruz. Kışa girdik. Avrupa yaza girdiği zaman bizde burada tam tersi oluyor. İklim tam tersi oluyor. Şu anda soğuk. Melbourne'deyim şu anda.
0: Ne güzel. Yepyeni bir şarkı elbette. Bu şarkıyı konuşalım mı? Ne zaman çıktı ve şarkıda kimlerle çalıştınız? Buyurun.
2: Tabii ki. Bu şarkıyı ben ortak bir arkadaşım var. Sevgili Nurcan Dinçer'le ortak bir çalışmamız oldu. Ben bunu Avustralya Melbourne'de kendi stüdyom var. Kendi stüdyomda bütün bestesini, müziğini stüdyomda yapıyorum, kayıt yapıyorum. Teşekkür ediyorum kendisine, beni kırmadı ve sözlerini de kendisi yazıyor.
0: Ne güzel, çok güzel.
2: Yani bütün müzik Melbourne'de yapılıyor.
0: Süpersiniz. Şimdi Murat Eltan'la konuşuyoruz. Biz Avrupa'da ve Türkiye'de yayınlarımız ortak yayında. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Hatta yayınlarımız Kanada'da da var. Amerika'da da var. Artık Avustralya'da da var. Dünyanın her yerinde yayındayız. Radyo seneye 100 yaşında Türkiye'de Murat Eltan ve sizin gibi kıymetli sanatçılarımız. Proje yaptıkça biz de mutlu oluyoruz. Bu şarkının sözleri çok güzel, müziği çok güzel ve siz de bir keman virtüözüsünüz ve çok da kıymetlisiniz. Türkiye'ye kadar sesiniz duyuluyor. Kaç yılından beri bu müzik hayatındasınız Murat Eltan?
2: Tabii ki. Çok çok küçük yaşlarda başladım. Zannedersem 3,5-4 yaşlarında babam da keman hocası kendisi. Müzik ailesinden geliyorum. Ve çok küçük yaşlarda başladım. 5, 6, 7, 8, 9 yani öyle devam ettim.
0: Ne güzel.
2: Hiç odadan çıkmadım. Yani hep müzikle uğraştım.
0: Süpersiniz. Yıldızlar Geçidi'nde biz hep böyle sevilen isimleri konuk alıyoruz. Sizin gibi değerli müzisyenlerimizi de ağırlamak bizim için büyük bir keyif. Çünkü Murat Eltan Türkiye'de ve Avrupa'da artık bol bol dinleteceğimiz isimler arasında. Sevgili Murat Eltan'a şunu da sormak istiyorum. Türkiye'ye geliyor musun abi sık sık?
2: Tabii ki. Bu sene tabii ki bazı dünyadaki olan bazı sorunlardan dolayı şu anda Türkiye'ye gitmiyorum ama yakın zamanda düşünüyorum.
0: Şarkıyı kliplendirmeyi düşünüyor musunuz?
2: Tabii ki o da olacak. Önce bir bekliyoruz. Şöyle bir gidişata bakmak istiyorum. Elbette şarkının ismi gibi güzel bir klip de çekmek istiyorum.
0: Murat Eltan ama şarkı gidişatı çok güzel oldu. Arif Antlı, Ant Medya bize şarkı... Ben çok beğendim. Arif Antlı, Ant Medya bize yolladı şarkı. Dedim ki Arif, Ne güzel bir şarkı dostum. Gerçek anlamda çok beğendik. Hatta Avrupa'daki, Türkiye'deki radyolar da listelerini aldı şarkıyı. Çok da güzel gidiyor bence. Umarım daha iyi olacak. Klibi de heyecanla bekliyoruz. Peki şimdi biz hızlı tüketen bir toplumuz sevgili Murat Eltan. Bence bol bol Murat Eltan'ın ismini duyalım. Bol bol projeler gelsin isteriz.
2: İnşallah, inşallah. Tabii ki. Zaten onun çalışmalarını yapıyorum şu anda. Bir şarkılar ürettim. Ufak bir dokunuşlar yapacağım ve onları da inşallah çıkaracağım yakın zamanda.
0: Son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz?
2: Lütfen takipte kalın. İzleyin. Hayırlısı diyorum.
0: İnşallah.
2: Beni takip edin.
0: Instagram sayfanızı da alabilir miyiz Instagram'dan ve
2: tabii ki Murat Eltan.
0: Murat Eltan olarak ulaşabilirsiniz. Evet. Murat Bey çok teşekkürler. Yeni projelerde görüşmek dileğiyle.
2: Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Tekrar görüşürüz.
0: Sevgiler, saygılar, iyi ki varsınız. Sevgili dinleyenlerimiz Murat Eltan'la konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Harika bir röportajdı sevgili Murat Eltan ve yepyeni şarkısı elbette. Arkadaşlarımız da hemen bu şarkıyı hazırlıyorlar ve biz de artık bu şarkıyla veda edelim. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şarkının bir bölümünü dinletelim. Hazır mıyız? Murat Eltan elbette. Geldi şarkımız. Buyurun. Hazır mıyız? Gönder gelsin. Değerli dostlar, mesaj gönderen herkese teşekkür ediyoruz. Bu arada App Store ve Google Play'den de yayınlarımızı dinleyebilirsiniz. App Store ve Google Play'den, İbrahim Elden sayfasından da bizleri Instagram'dan ben hep link atıyorum. Oradan da indirin lütfen. Hollanda'dan Ayşe çok teşekkürler. Program harikaydı demiş. Sydney'den Hera, ben de Avustralya'dan katılıyorum. Çok teşekkürler, yayın çok iyiydi demiş. Zuhal ablam teşekkürler. Anne ve babaya çok selam. Büşra geldi. Bircan geldi Mersin'den. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şarkılarınız katılım gösteren herkese de teşekkür ediyorum. Sesli mesajları yayına veremiyorum. Bilginiz olsun. Hoşça kalın. Bintat süpermarketleri İbrahim Elden'i sundu. Pindirings İbrahim Elden'i sundu. Hoşça kalın. Bay bay.

işten gelir, tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: Biyonev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Avusturya 3 Rus diplomatı sınır dışı etti. Avusturya casusluk şüphesiyle 3 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı. İddialara göre diplomatlar, diplomatik binaların çatılarına kurulan anten sistemleri üzerinden istihbarat faaliyetleri yürüttü. Avusturya Dışişleri Bakanlığı, diplomatik dokunulmazlığın casusluk amacıyla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bu kararla birlikte 2020'den bu yana Avusturya'dan sınır dışı edilen Rus diplomat sayısı 14'e yükseldi. Güneş enerjisine büyük yatırım. Viyana Eyalet Yönetimi, binaların dış cephe ve çatılarına kurulacak güneş enerji sistemleri için 7 milyon euro fon ayırdı. Bu dev hamle ile enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve faturaların kontrol altına alınması hedefleniyor. Şehir yönetiminin en büyük amacı, 2030'a kadar her 4 evden birinin elektriğini tamamen güneşten karşılamak. Bu yenilikçi sistemlerden yararlanmak isteyen vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti de sunulacak. Trafikte kameralı denetim dönemi başlıyor. Avusturya'da 1 Mayıs 2026 itibarıyla şehir merkezleri ve kritik bölgelerde otomatik plaka tanıma sistemi devreye alındı. Yeni sistemle belirlenen alanlara izinsiz giren araçlar otomatik olarak tespit edilecek. Yetkili araçlar dışında kalan sürücüler için cezalar 726 Euro'dan başlayıp 2180 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Sistem veri koruma kurallarına uygun şekilde çalışıyor ve yalnızca plaka bilgilerini kaydediyor. Viyana sinemasına rekor bütçe ayrıldı. Viyana Film Fonu, yerel film endüstrisine 14,8 milyon euroluk yatırım yaparak tam 179 farklı projeyi hayata geçirdi. Sektöre sağlanan her 1 euroluk destek, Viyana ekonomisine yaklaşık 5 euro olarak geri dönüş sağladı. Fondan destek alan Ausputzis komedisi, 450 bin izleyiciyle son 27 yılın en başarılı yapımı oldu. Viyana yerel sinemaya sağladığı bu güçlü destekle film sektöründe parlamaya devam ediyor. Avusturya'da işsizlerin sayısı artıyor. Nisan ayı verilerine göre Avusturya genelinde işsizlik oranı geçtiğimiz aya oranla %1,5 artarak 7,5'e ulaştı. İş arayan ya da eğitiminde olan kişi sayısı 398.342'ye ulaştı. Geçen yıla kıyasla işsizlikten en çok kadınlar etkilendi. Öğretmen alımı başladı. Avusturya Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılı için 6200'den fazla öğretmen alımı yapacak. Başvurular 8 Mayıs'a kadar devam ediyor. En fazla öğretmen ihtiyacı zorunlu eğitim okulları için Viyana'da bulunuyor. İlkokullarda Almanca sorunu büyüyor. Başta Viyana olmak üzere Avusturya'daki okullarda Almanca seviyesi yetersiz olan öğrenci sayısı artarken sınıfta kalanların oranı da yükseliyor. Yetkililer bu durumun eğitim ve entegrasyon açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Şehir merkezine araç girişi yasaklandı. Salzburg eyaleti Temmuz-Ağustos aylarında şehir merkezine turist araçlarının girişini yasaklıyor. Günlük yaklaşık 1000 araçla trafiğin azaltılması hedeflenirken uygulamadan yerel plakalar muaf tutulacak. ABD nakit ödemelere sınır geliyor. Avrupa Birliği kara parayla mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidiyor. 2027'den itibaren AB genelinde 10 bin euro üzerindeki nakit ödemeler yasaklanacak. Ayrıca 3 bin euroya aşan işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu olacak. Yeni kurallar özellikle yüksek tutarlı alışverişlerde banka üzerinden ödeme yapılmasını gerektirecek. Düzenleme hem vatandaşları hem de Avrupa ile ticaret yapanları yakından ilgilendiriyor. ABD USB-C dönemi başladı. Yeni düzenleme ile artık tüm telefon ve dizüstü bilgisayarlar USB-C ile şarj edilecek. Ancak her USB-C kablo aynı değil. Kullanıcıların Power Delivery desteğine ve watt değerine dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar güvenli ve tam performans için yalnızca sertifikalı kabloların kullanılmasını öneriyor. Avusturya'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı. Avusturya 14 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor. Yeni yaş doğrulama sistemlerinin devreye girmesi planlanırken teknoloji devlerine karşı önlemler sertleşiyor. Ülkede aynı zamanda güvenli yapay zeka kullanımını yaygınlaştıracak yeni projeler de hayata geçiriliyor. İş kazasında 34 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Yukarı Avusturya eyaletinin Ohlsdorf kentinde bir üretim tesisinde meydana gelen iş kazasında 34 yaşındaki bir işçi yaşamını yitirdi. İşçi dengesini kaybederek sabitlemeye çalıştığı parçanın altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 13 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 27 derece olacağı tahmin ediliyor. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM haberleri.
2: Viyana FM.

Evet efendim, herkese merhaba, merhaba, merhaba, ben geldim. Keyfe Kenar programındasınız, Viyana FM kavşağındasınız ve

Takvim yaprağımız 5-5-2026. 2025 olsaydı çok böyle şiirsel olacaktı. 5-5-2025. Ama 2025'i geride bıraktık. Ne yazık ki geride bıraktık. 2025'e dönmek ister miydim? Yok ya. Yoksa dönse miydim? Dönsem mi? Dönmesem mi? En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Ne fazla tam yerinde. Dönmek istemiyorum. Biraz rüzgar, biraz umut gibi. Evet, 5 Mayıs 2026'yı gösteriyor takvim yaprağımız ve yepyeni bir programda yine yeniden sizlerle birlikte olmak gerçekten çok güzel. İnanılmaz keyifli. 2 saatlik program boyunca, yol boyunca inşallah yine çok güzel zaman geçireceğiz.

0: +43 660 130 19 WhatsApp mesaj hattımız.
1: Tüm koşturuşa biraz dur deriz. Düşünüyoruz, gülüyoruz.
0: Her programda olduğu gibi bu programda da o güzel, o sıcacık mesajlarınızı bekliyorum. Efendim, programımızın ana sponsoru Nova Süpermarket. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Kimler takibi aldı? Bakacağım şimdi. Instagram'da kimler takibi aldı? Kimler yorum yaptı?

0: Nova Süpermarket 22 Instagram profilini takip alır mısınız? Radyom adına, sizler adına, kendi adıma, kendilerine, programımıza destek oldukları için çok teşekkür ediyorum.
1: Nova Süpermarket.
2: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
0: Bugün ne yapacağız? Günlerden Salı. Veysel. Merhaba.

0: Bir dakika, Veysel'den bir video gelmiş, ona bir bakacağım. Hemen bakıyorum. İşler bitmiş.
1: Gönüller ritme karışır. Umudun sesi yarışır.
0: Selam abla. Şükür tam senin saatinde bitirdim işimi. İki tır indirdim. Attım içeri. Şimdi Özlem abla zamanı. Bugünkü konu ne abla? İlk ben sorayım bari. Nova süpermarketteki herkese selam olsun, kolay gelsin, hayırlı işler dilerim demiş sevgili Veysel. Arkadaşlar gidin birazcık alışveriş falan yapın ya. Selamımı söyleyin. Veysel'cim, niye senin mesajından başladım? İşte konuyu falan sormuşsun ya, o yüzden senin mesajından başladım. Biliyorsunuz salı günleri soru cevap oynuyoruz. Efendim programı ilk defa dinleyenler için bir açıklama yapayım. Önce siz bana soru soruyorsunuz. Sonra benim pas deme hakkım var. Sonra ben size soru soruyorum. Sizin de pas deme hakkınız var. Peki pas denirse ne olacak? Hemen yedekteki soru devreye girecek. İkinci soruyla beni taçlandıracaksınız pas dersem. Siz pas derseniz ben size ikinci soruyu soracağım. Efendim bazen şeyi düşünüyorum. Hayatta çok kolay ve çok basit dediğimiz şeyleri ne kadar ihmal etmişiz. Son dönemlerde, son senelerde soru sormak çok aklımıza gelmiyor. Çok büyük bir kaosun içindeyiz. Yani hayat öyle bir oradan oraya alıyor ki, bak şimdi Veysel iki tane tır indirmiş mesela. Yani düşünün ki bütün bu işlerin içine, abi soru sormak da ne ya? Niye sorayım? Zaten kafam bir dünya. Bir gülüş yeter bazen dağıtır. İyidir iyidir soru sormak. Çoğalır içimizdeki o ışık. Ne soracaksınız? Hayata dair olur, kendinize dair olur. Bugüne kadar sorup da cevabını alamadığınız bir soru olabilir. Benimle ilgili olur işte. Yani yalnız cevabı evet ya da hayırla, cevabı evet ya da hayır olmasın. Ucu açık sorular istiyorum. Veysel, daha işler bitmedi mi? Ay, bir tur daha gelecekmiş. Onu bekliyormuş. Allah kolaylık versin. Evet, programımızın ikinci sponsoru Pindrinks'e buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. %100 yerli içeceğimiz İstanbul Ayazağa'da üretilen Barış Konca genç girişimci tarafından üretilen sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum.

0: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pim Drinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pim Drinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pim Drinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pim Drinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pim Drinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pim Drinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
1: Kimler mesajlarını bırakmış, şöyle sırayla gidelim. Sevgili Günay'ın mesajını görüyorum. İçine girmedim mesajlarınızın ama bir merhaba demek istiyorum. Günay bizlerle, Tamer bizlerle, Ayten bizlerle, Cevat bizlerle, Gülcan bizlerle, Emine Sultan bizlerle, Pop Pet Shop'tan, Ümraniye'den bizi dinleyen sevgili Aydın bizlerle birlikte, Veysel bizlerle, Mustafa Çatalkaya bizlerle, Suat ilk sorusuyla gelmiş. Suat hoş geldin. Selam olsun yüreğine.

Bu şarkı tam bize gurbetçilere gelsin demiş Ispartalı Ayşe. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ayşe'cim ben tabii hepinize söylüyorum. Aslında tabii siz kendinizi gurbetçi olarak betimliyor olabilirsiniz ama ben de kendimi gurbetçi olarak betimliyorum mesela. Herkesin içinde bir gurbet var çünkü.

Fransa'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Günaycım, merhaba. Hoş geldin ablam, iyi yayınlar, nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Biraz sıkıntılı bir gecenin ardından güne merhaba demek çok güzeldi. Aralıksız çalıştım. Full, yani hiç uyumadan güne devam. Güzel bir gün, akşam dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki parça Tamer Bey'e gelsin, sevgiler. Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tamer'cim merhaba. Bir dakika, burada bir şöyle bir... neredesin sen? Dur, şunu bir... Aman buna ne uğraştım arkadaşlar.

Evet, sözlerini Tamer yazdı. Ben küçük böyle dokunuşlarda bulundum. Biraz düzenledim. Müzik, beste bana ait. Yapay zekaya seslendirdik. Herkese selamlar, hoş geldin. Biricik Ayral abla demişsin. Tamer, çok teşekkür ediyorum ya. Çok güzel bir sürprizdi. Yine güzel bir iş çıkardık bence. Vallahi çok güzel bir iş oldu. Çok keyifli. Ama beni çok uğraştırdı. Çünkü ben programları, yani yapay zekanın Gemini hariç, sadece Gemini'yi ücretli kullanıyorum. Onun dışındaki bütün yapay zeka platformlarını ücretsiz kullanıyorum. Ücretsiz olunca da sıkıntılı. Şimdi 4 tane Tamer'in yazdığı sözlere 4 tane eser besteledim. En çok bunu sevdim ama bunu indirmeme müsaade etmedi. Ama neler yaptım, neler. Teşekkür ederim Tamer. Sıradaki eserler Gönlümün Sultanı Güney Hanım'a gelsin, saygılar demiş Tamer. Ve günün sözünü paylaşmış. Boğazınıza yemek kaçınca helal diyerek sırtınıza vuranlar olsun hayatınızda. Mutluluğu haram edip sırtınızdan vuranlar değil. Vay vay vay. Bizim bu insanlarla, yani çevremizdeki diğer insanlarla acayip sorunlarımız var ya. Ya benim yok da artık ben de size uyum sağlıyorum. Benim neden yok? Çünkü onlar benim için yoklar.

Ayten'cim merhaba. Güzel bir salı gününden herkese merhaba, merhaba, merhaba. Güzel bir gün ve akşam diliyorum. Bu arada nasılsın Can ablam? Yani bilmiyorum da bu gerçekten hiç uyumadan yola devam etmek çok enteresan bir enerji. Ama çok iyiyim, gerçekten çok keyifliyim. Keyfim yerinde, sağlığım yerinde. Daha ne olsun? Ve ben tam içimden geçirirken mesajın devamını gördüm. Beni soracak olursan ben de bilmiyorum nasıl olduğumu. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor bugün. Nedenini bilmiyorum. Bahar havası, bahar. Bahar havası diye bir şey var. Bahar çarpıyor. Seni bekliyorum sabırsızlıkla, biraz havam ve düşüncem değilsin diye. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. Ben de seni öpüyorum.

İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Cevatçım merhaba. Merhaba, güneşli İngiltere'den. Ben de bulutlu Isparta'dan. Tanıştığımıza memnun oldum. Özlem abla nasılsın? Çok iyiyim. Çok çok iyiyim. Keyfim yerinde. Sizler de olunca vallahi ne denir? 10 numara. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Teşekkür ediyorum. Ben de sana iyi çalışmalar diyorum. Ve sevgili Gülcan bizlerle birlikte. Gülcan'cığım merhaba, merhaba, merhaba. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Can Özlem ablam. Ay teşekkür ederim. Bir zamanlar soyadım Can'dı biliyor musunuz? Özlem Can. Nasıl alışmışım ya? Öyle zannetmişim. Bir an o geldi aklıma. Hayırlı günler, iyi yayınlar diliyorum. Bütün dinleyen herkese selamlar, saygılar. İyi ki varsın. Siz de iyi ki varsınız. Sen de iyi ki varsın. Seni beklemek çok güzel. O tatlı sesini duymak için sabırsızlıkla bekliyorum seni. Öpüyorum çok. Ben de seni.

gözümü karar. Emine Sultan, Bulut'a sevgiler, selamlar, biliyor musun? Arabamın ismini Bulut koymuştum aslında. Ama sonra Batuhan bombayı patlattı. Miniko olsun dedi, Miniko. Ben de dedim ki o zaman bir de soy ismi olsun, Miniko Bulut. Şimdi Bulut'u görünce aklıma geldi. Ve merhaba Özlem ablam, hoş geldin. Güzel bir yayın diliyorum. Bulut'la gezerken yazamıyorum. Çünkü korkuyorum. Herkese güzel bir gün diliyorum. Aman ha, Bulut'a sahip çık.

sevgili Mustafa Çatalkaya çok güzel bir fotoğrafla gelmiş. Ya ben bu fotoğraflara hayranım ya gerçekten. Selamun aleyküm abla, hoş geldin. İyi yayınlar diliyorum. Ben yine uzaya yakın bir yerlerdeyim. Orada kal. Vallahi orada kal. Orada var ya, oksijen düzeyi yüksektir. Alabildiğine yeşili görüyorsun. Yeşilin bittiği yerde maviyi görüyorsun. Bir de bulutlar var. Daha ne olsun? Mustafa.

Evet, şimdi Suat'ın mesajına döneceğim. İlk soru bugün Suat'tan geldi. Biraz onu bekleteceğim. Ve Hollanda'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ispartalı Ayşe, merhaba. Özlemen Allah, keyfe keder zamanı. Derde veda zamanı. Derde veda, huzura merhaba. Kalbin hafif, ruhun özgür olsun. Sen zaten özgürsün abam. Bir şey söyleyeyim mi Ayşe? Aramızda kalmasın, herkes duysun. En son Türkiye'nin nüfusu ne olmuştu ya? 80 milyon mu olmuştu? 100 milyon mu olmuştu? Bütün Avrupa duysun. Hayatta taviz veremeyeceğim işte, durumlardan bir tanesi. Yani özgürlüğümden taviz veremem arkadaşlar. İşte o yüzden de zaten biraz sıkıntıdayım. Bu herkese göre bir düşünce değil çünkü. Özgürlüğün tanımını yapmıştık ama. Tanıma uyuyorum, merak etmeyin. Kimsenin sınırlarına dokunmuyorum. Ama kendi sınırlarım içerisinde özgür olmayı da çok seviyorum. Ve yine Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Mehmet, merhaba. Özlem Hanım, hoş geldiniz. Sesinizle yine gönüllere dokunacaksınız. Keyifli bir yayın olsun. Vallahi sizlerle keyifli olmaması mümkün değil. Viyana FM dinleyicilerine Hollanda'dan selamlar gönderiyorum.

Neredeydin sen? Kaç gündür yoksun sanki? Merhabalar Özlem Hanım, hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar. Yapay zekasız yapamıyorsun, farkında mısın? Yok be, yapay zekayla hiç uğraşmıyorum, hiç işim olmaz. Sadece Tamer dün bana bir sürpriz yaptı. Ben de hani yola gidecek, İspanya'ya gidiyor ya, o gitmeden o sürprizi şekillendirdim. Yapay zeka benim çok vaktimi almıyor. Çünkü ben çok kolay yazabildiğim için, bir de müzikle çok iç içe olduğum için, hani mesleğim gereği kulağım da çok iyi. O yüzden yapay zekayla işim yok. Ben dün gece olay yerinden sonraki kitap bitti. Taslağı hazır. Taslağın üzerinden geçtim. Yaklaşık zannediyorum olay yerinden biraz daha kalın bir kitap olacak. Ama çok güzel bir kitap gelecek inşallah. O çok vaktimi aldı. Bir de şey demişsin ya, lütfen vaktini boşa harcama, bol bol kitap oku. Yok, benim öyle bir lüksüm yok ki. Vaktimi boşa harcamak gibi bir lüksüm yok. Hani 30'lu yaşlarda falan olsam belki. Ama geldiğim noktada benim için zaman çok kıymetli. Çok kıymetli. Şimdi bir kitap okuyorum. Arvin Yalom'un kitabı. Günübirlik Hayatlar Bitmek Üzere. Çok güzel bir kitap. Ya arkadaş, Arvin Yalom bu arada çok ünlü bir psikiyatrist. Kitabın içinde dedim ki bu Yalom galiba beni anlatmış hep. Yani bak neler neler yapıyorum. Evet, bir de Spotify'da çok uzun zamandır bir projeye imza atmak istiyordum. Yani Spotify'da olmak istiyorum. Küçük küçük hikayeler seslendireceğim. Birazcık da olay yerinden bölümler okuyacağım. Fakat bugüne kadar Spotify'ı bir türlü başarılı olamamıştım. Dün birazcık da onu çözdüm. Bundan sonra lütfen Spotify'da takipçim olur musunuz? Lütfen rica ediyorum. Özlem'le Keyfe Keder. Kanalın ismi bu. Özlem'le Keyfe Keder. Çok iş yaptım dün ya. Yani ölmeden önce yapılacaklar listesindeydi hepsi. Artık ölebilir miyim? Hayır ya, daha yapacaklarım var. Allah'ım lütfen birazcık daha zaman istiyorum. Kaç gündür dedin, bir tek dün yoktum demişsin Şenol. İşte bana o aylar gibi geldi. O kadar diyeyim sana. Şimdi ortalığı karıştıracak kimse olmayınca meydan Arda'ya kaldı.

Evet, Veysel'den de güzel bir soru geldi. Bir de şarkı isteği var. DJ Akman'dan Bir Fidan Gibi parçasını rica edebilir miyim? Veysel, arabesk değil, değil mi? Bunu sormak zorunda kalıyorum. Bu yeni sanatçılara çok aşina değilim. Yaşım gereği dermişim. Benim kadar müzik dinleyen ben yaşta insanlar var mıdır diye düşünüyorum bazen gerçekten. Yani normal hayatımda da hiç müzik dinlemem ama sizler için vallahi dinliyorum.

Veysel'cim, soruna dönüş yapacağım. Bu arada sevgili Aydın, Ümraniye Pop Pet Shop. Niye böyle Pop Pet Shop? Ne kadar zor söyle alıştım bunu söylemeye. Pop Pet Shop. Bol bereketli işler diliyorum. Özlem ablam merhabalar, hoş geldiniz. İyi sunumlarınız olsun inşallah. Olsun olsun, sizlerle kötü olması mümkün değil. Şu videoyu bir izlemek istiyorum. Aman Allah'ım, bu ne tatlı bir şey ya. Yerim ben seni. Of, çok tatlısın maşallah. Sübhanallah. Allah nazarlardan saklasın. Ümraniye Pop Pet Shop'tan selamlar, saygılar tüm sevenlerinize.

Üçüncü sorumuz da Tamer'den geldi. Tamer'i de bekleteceğim. Üç soru oldu. Döneceğim. İstanbul'a sevgiler, selamlar. Arda'cığım merhaba. Selamlar abla, ben geldim. Baştan beridir dinlemedeyim. İnfluencer olmaya karar verdim. Bakalım ne kadar gidecek Arda. Çok merak ediyorum. Yani sen influencer olmaya karar verdiysen, kamera karşısına geçersen seni kimse susturamaz. Eyvahlar olsun. Bir an takipten çıksam mı diye düşündüm. Mesajında şöyle devam etmiş. Silivri'ye, Silivri ya da ünlü olmak. Yani ben ünlü olmanı tercih ederim. Sonra da demiş ki can sıkıntısından ne yapacağımı şaşırdım. Git bir yerde böyle normal insanlar gibi çalış. Şöyle de bir mesajı var. Ey cemaat Müslim, bu mesajı dikkatli dinleyin. Benden başkası sana can ablam derse vururum. Onu da seni de abla. Pardon, beni niye vuruyorsun ya? Benim ne suçum günahım var? Aa.

Babacığım, nasıl gidiyor keyifler nasıl? Hayat sana güzel. Beni de alıversen oraya ya. Selamın aleyküm, iyi yayınlar kızım ve aleyküm selam. Hoş geldin, hoş gördüm. Ben de hoş buldum, hoş geldin. Herkese selamlar, saygılar. Mehmet, Burdurlu Mehmet, hoş geldin. Sponsorumuz Pin Drinks'ler. Hem de en sevdiğim hibiskuslu. İyi yayınlar Özlem Hanım. Bugün kızım Ela'yla dinliyoruz sizi. Pin Drinks'leri pulledik. Çok iyi yaptınız. Arada şeye de uğrar mısın Burdurlu Mehmet? 22. Viyana'da Nova hiper diyorum süpermarkete uğrar mısın? Bir de selamımı iletir misin? Lütfen rica ediyorum. Lütfen.

Evet, Ispartalı Ayşe diyor ki, ay Allah korusun, sensiz kalmak istemiyorum. Beni vursun hadi Arda. Benim de can ablamsın. Arda'yı kızdırmayın.

0: Arada Ayten'i de vurmak zorunda kalabilirsin. Ama bak benim bir suçum yok. Benim hiçbir suçum yok. Dedim ve es dedim. Çünkü Şenol söz sende.
1: Vallahi var ya Arda dürtüp duruyor programı. İnfluencer olacakmış. Ya ne işin var influencerla? Onların kime yarar oldu ki? Sana da yarar olacak. Ben bak ben içeyim. Sana söyleyeyim mi? İnfluencer olursan kendini kaybedersin.
0: Bence de.
1: Ben sana söyleyeyim bak. Ama istediğini yap.
0: Bence
1: karar
0: de.
1: Karar senin. Ama şöyle bir takip et dünya genelini. Yani ben adam gibi bir tane influencer tanımıyorum yani. Bu benim fikrim tabii ki. Herkesin görüşü kendine. Ama boş işler onlar. Onlar
0: ya belki
1: yani
0: Arda
1: insanlığı
0: en iyisini yapacak.
1: Belki de iyi olan kişiliklerini insanların bedeninde saklı tutup dışarıya kendilerini başka yönde yansıtmaya sebep oluyor diye düşünüyorum ben. Çünkü influencer öyle bir şey yani.
0: Öyle bir şey mi? Şimdi efendim Isparta'nın Ağlasun diye bir ilçesi var. Çok güzel bir yerde. Ağlasun öyle çok güzel bir ilçe değil ama Ağlasun'un bir özelliği var. Sagalassos diye bir antik şehri var. Antik şehir de Ağlasun'un tepelerine kurulmuş. Böyle ta tepeye. Efendim bundan 2 sene ya da 3 sene önce Sagalassos'a gittik sevgili Yasemin'le. Neyse biz heyecanlı heyecanlı Sagalassos'u geziyoruz. Bu arada muhteşem güzel bir antik şehir. Efendim şimdi tam böyle kütüphanesinin önündeyiz. Neyse ben video çekiyorum bir yandan da konuşuyorum. Bir karı koca geldi yakınımıza. İnfluencer mısınız dedi. Ben hayatımda ilk defa duyuyorum bu arada. İnfluencer ne demek? Hiç duymamışım. Şimdi bozuntuya da veremiyorum. Böyle bir Yasemin'e baktım. Sonra sessizce dedim ki influencer ne demek? Yasemin de bana ciddi ciddi anlatıyor. İşte ürün tanıtımı falan yapıyorlar ya falan diyor. Kadın dedi ki döndü bilmiyor muydunuz? Valla bilmiyordum dedim. Sevdim bir yar gözlerine gül yüzüne. Mesela influencer'ı duyunca hep o kadının yüz ifadesi geliyor aklıma. Ben hala influencer nedir bilmiyorum biliyor musunuz? Yani ne yapıyorlar? Neyle uğraşıyorlar? Nasıl para kazanıyorlar? Ama atıyorum şimdi çok ciddi bir rakam söyleyeceğim. İnanamayacaksınız. Hatta inanmayacaksınız. Yani Arda bu fikrime katılmayacaktır. Kesin katılmayacaktır da ben yine de söyleyeceğim. Mesela atıyorum. Hadi Şenol'u örnek vereyim. Şenol bir ürün üretiyor. Böyle güzel bir ürün üstelik. Bana diyor ki Özlem Ayral, Özlemcim diyor. Sen benim ürünümün influencer'ı ol. Sana diyor ayda 1 milyar. Bakın çok samimi söylüyorum kabul etmem. Bir de Şenol'u da seviyorum ha. Sevdim bir yar gözlerine. Yapamam yani benlik bir iş değil. Hiç benlik değil.

0: Ne diyorsun Arda?
1: Allah aşkına susar mısın? Karıya bir tane ajda vereceğim diye yani 40 takla attın resmen. Yani dünyayı dolaştın ki sırf karıyla bir araya gelmeyeyim de ajda mı istemesin diye. Şenol da diyor ki kendini kaybedersin. Hele dön Şenol'a de ki o hiç kendine geldi mi acaba ki kendini
0: Evet,
1: kaybetsin.
0: bu çok
1: Valla benim de
0: doğruydu.
1: kimseye faydalı olmak gibi bir derdim yok. En azından köşeyi dönek be Şenol. Vallahi bileyim bıktık ya bıktık.
0: Hiç kendine gelmediği için yani. Kimle ve kaç kişiyi vuruyor bakayım Arda? Bizi, Can ablam. Ayten'den gelmiş. Ayten, hepinizin hayatı vallahi biraz tehlikede.

0: Bravo, tebrikler, tebrikler, tebrikler. Evet Suat'cığım, söz sende. Hadi konuş.
1: Artık zaten influencer olana kadar çoktan hapse girdi ki Özlem abla, canım Özlem ablam diyeni vuruyor. Şimdiden çoktan hapse girdi. Onun influencer'ı başlamadan bitti.
0: Gerçekten. Daha influencer olamadan sen celebrity'desin.

arada Aydın'ın sesli mesajında takılı kaldım. Tabirlerinize, birbirinize hitap ederken tabirlerinize çok özen göstermenizi rica ediyorum. Yani bipleyemiyorum çünkü önceden dinleyemiyorum sesli mesajlarınızı. Yani bütün Avrupa'nın bizi dinlediğini düşünün. Hadi onu da geçin. Beni düşünün. Firdevs'cim merhaba. Arda ne oluyor? Hayırdır? Kimi vuruyorsun? Arda bir dur duran. Bir dur durduğun yerde. Can ablam diyeni vuruyor. Yani bana can ablam diyeni mi? Vuruyor. Diyeni vuruyor, beni de vuruyor. Selam canım, nasılsın? Sessizce dinliyorum demişsin. Ya işte böyle sessizliğini bozarlar. Sevgili Özcan bizlerle. Hoş geldin Özcan Hanım, ben de hoş buldum. Güzel yayınlar diliyorum. Dün size attım baba şiirini. Bugün okuyacak mısınız? Vaktim olursa okuyacağım Özcan. Ama vaktim olur mu olmaz mı bilmiyorum. Sorular böyle sıraya girdi. Bugün soru cevap oynuyoruz çünkü. Program formatımın dışına çok fazla çıkmamaya gayret gösteriyorum. Ama vaktim olursa sözüm olsun. Güzel enfes bir baba şarkısının ardına, hatta Emrah'tan götür beni gittiğin yere baba. Daha doğrusu Emrah'ın şarkısı dönülmez gidişin böyle bir baba. Şarkısının üzerine okursanız çok sevinirim şiirimi. Valla söz vermiyorum. Bana kırılmayacağını biliyorum. Vaktim olursa neden olmasın? Ama şiirlerinizi gece yayınlarında gönderirseniz çok daha mantıklı olur. Çünkü tam böyle Avrupa'da öğlen saatleri. Dolayısıyla öğlen saatlerinde kimse böyle bir sıkılsın istemiyorum. Şiirden ben asla sıkılmam ama şiir sevmeyen insanlar olduğunu biliyorum.

0: Evet, söz senle Şenolcuğum.
1: Vallahi burada da bir günü ben böyle video çekiyorum. Yabancı biri geldi, turisti. Dedi ki, influencer mısınız dedi. Ben de ona dedim ki, yok sıkkımı pekiyim. What dedi? What's that dedi. Dedim la git işine.
0: Allah'tan ki Türkçe bilmiyormuş. Ama biz biliyoruz. Aman be, ne vuracağım be, ne haliniz varsa görün. Arda ne çabuk caydın. Influencer. Yani kısacası pazarlama işi desene bunu abla. Ne bileyim ben ya, pazarlama başka bir şey. Bu ekran önünde yapıldığı için bir de ne bileyim. Çok yapmacık geliyor bana. Mesela ben hiç Influencer'ı izleyip de bir şey aldığımı hatırlamıyorum. İzlediğimi de hatırlamıyorum. Başlamadan iş hayali Silivri'de bitti desene sen Arda'nın abla. O kadar insanı öldürecek. Yani.
2: Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca.
0: Burdurlu Mehmet gitmiş. Nova süpermarkete. Teşekkür ederim ya. Vallahi bak şimdi sen beni çok mutlu ettin. Allah da seni mutlu etsin. Yani şimdi cuma namazları sonucunda camilerin önünde böyle hani vardır ya. Allah rızası için. Allah rızası için. Allah rızası için bir Nova süpermarkete uğrar mısınız? Yoksa işimden olacağım. Sonra bensiz kalacaksınız. Evet efendim ya. Üf, biraz ara verelim. Şu şarkıyı bir dinleyelim. Şengül'ün radyosu açık mı bilmiyorum. Geçenlerde Pau'dan bir şarkı istemişti. Ben sözümü tuttum. Pau'dan başka bir şarkı vermişim. Bugün aklıma geldi. Kaç günler öncenin isteği. Şengül'ün radyosu açıksa önce Şengül'e gelsin. Sonra hepimize. Sonra buralardayım. Hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi Arda demiş ki abla Şenol'a de ki o influencer olamaz. O bir sanatçı, o bir mentor, o bir muazzam eserlere imza atan bir adam. Gerçekten öyle ya. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Hadi dinleyelim şu şarkıyı.

Evet efendim, biraz sakinleyelim, biraz volümü düşürelim ve birazcık daha muhabbet edelim. Tabii şu dakikaya kadar oldukça fazla muhabbet ettik. Ama program interaktif bir program. Sizlerle birlikte karşılıklı işliyoruz programı ve bugün günlerden salı. Salı günleri de soru cevap oynuyoruz biliyorsunuz. Mevcut zannediyorum 3 ya da 4 sorumuz var sıraya aldığım. Hepsine teker teker cevap verip hepsine soru soracağım. Suat sordu. İlk soruyu Suat'ın sorusuyla başlayacağım. Sonra sırasıyla gideceğiz. Efendim, niye soru cevabı oynuyoruz? Çünkü bugün belki de hayatın ana direklerinden bir tanesidir ya da birkaç tanesidir sorular. Sorular olmasaydı bugün var olan birçok şeye ulaşamayacaktık. Zamanın birinde birileri sormuş, merak etmiş, o merakın peşine düşmüş ve bugün belki de işte elektrikten tutun da teknolojinin nimetleri diyoruz, kullandığımız arabalara kadar, ne bileyim mutfakta kullandığınız o küçücük eşyalara kadar hepsinin temelinde aslında bir soru var. Bir soruyla başlıyor. Şimdi geldiğimiz noktada niçin soru cevap oynuyoruz? Ne yazık ki artık insanlar birbirlerine soru sormuyorlar. Ya çekiniyorlar ya da ne bileyim gereksiz görüyorlar belki de. Ama soru cevap oyununun aslında insanda en çok işe yarayan tarafı beyin yapımızda, zihinsel hücrelerimizde birçok yeri etkiliyor ve zihnimizin çalışmasını sağlıyor. Şimdi bugün baktığımızda Alzheimer hastalığının ne kadar yaygın olduğunu biliyoruz. Belki geçmişte de vardı da işte yaşlı insanlarda ya da 50 yaşın üstündeki insanlarda görülüyordu. Adı da belki Alzheimer değildi, bambaşka bir şeydi. Ama bugün Alzheimer'la ilgili araştırma yapan araştırmacıların ulaştığı nokta çok ilginç. 20'li yaşlara kadar düşmüş artık Alzheimer hastalığı. Dolayısıyla bugün niye insanlar bu kadar enteresan hastalıklara maruz kalıyorlar? Bence zihin tembelliği diyorum. O kadar çok şeye hazıra konuyoruz ki, o kadar çok şey hazır önümüze sunuluyor ki biz zihin tembeli oluyoruz ve zihnimizi çalıştırmıyoruz. Zihin de çalışmayınca

Ben bir kuş olsaydım direkt hiç düşünmeden cevap vereceğim, leylek olurdum. Sürekli göç ederdim sıcak ülkelere. Aslında sıcağını da çok sevmiyorum ama leyleklerin çok seyahat ettiğini bildiğim için, ben de seyahati çok sevdiğim için leylek olurdum. Mesela muhabbet kuşu geçti içimden ama muhabbet kuşu olmazdım. Çünkü muhabbet kuşları hep kafesteler ve ben kafeste duramam. O zaman Suat'cığım, ben de sana soruyorum.

Bir sabah bir uyandın, gözlerini açtın, etrafa baktın. Yanında çok sevdiklerin var. İşte bir oda ötede başka sevdiklerin var. Bir oda ötede başka sevdiklerin var. Yani bir çatının altında en sevdiklerin toplanmış Suat. Öyle hayal et. Gözlerini kapat. Büyük bir evdesin. Bir sürü odası olan bir evdesin. Ve bütün sevdiklerin o çatının altında. Ama sonra bir emir geliyor. Diyor ki o emir, işte bu çatının altından iki kişiyi ne yazık ki bu evden çıkarmak zorundasın. Ne yapardın? Kimi çıkarırdın? Kimleri çıkarırdın? Ve nasıl bir yol izlerdin? Umuyorum sorumu anlamışsındır ve devam edelim şöyle hemen. Oo, kahve saati Aytay Hanım, gerçekten kahve saati. O zaman şöyle yapalım. Tamer'in sorusu vardı. Tamer neredesin? Seni kaybettim. Bulamıyorum. Aa, Zuhal hoş geldin. Ne güzel bir fotoğraf. Merhaba kraliçem, hoş geldin, sefalar getirdin, sana kocaman sarılıp öpüyorum. Ben de sana sıkı sıkı sarıldım, çok öpüyorum. Bursa Yenişehir Salı Pazarından selamlar, sevgiler. Salı Pazarı mı? Sen pazarda mısın? Yani şimdi Zuhal, pazarda radyo mu dinliyorsun? Yok artık. Açtın kendini.

Özlem abla, sizin programa giriş yapamıyorum maalesef şu an. Nedenini ben anlamadım. Var mı bir aksilik arkadaşlar? Ve bir tır bekliyordu ya Veysel. Tır gelmiş. Benim baş belası tır geldi. Onu indireceğim. Sonra gene deneyeceğim. Olur inşallah. Hadi git gel.

0: Evet, sorularımız var. O sorularla devam edeceğim, merak etmeyin. Tamer, sen anka kuşun, yakışır sana. Vallahi yakışır. Senin sorunla şöyle bir bakayım. Şöyle bir bakıyorum.
1: Vurgunum sana bir mahkum gibi. Uykular haram bir zehir.
0: Evet, Tamer'in sorusuna da yer verelim. Soru, saman altından su yürütmek mi, karda yürüyüp iz bırakmamak mı? İkisi aynı demeyin. Farklı şeyler.
1: Var, kimse bilmiyor.
0: Tamam. Şimdi Tamer, Allah'ım kahve yaparken şimdi bu sorunun cevabını düşünmem lazım.
1: Öyle sarsmıyor.
0: Saman altından su yürütmek mi, karda yürüyüp iz bırakmamak mı?

Yok artık ya. Tamer, bu güzel eseri senin için ve Günay için ve hepimiz için aldım sıraya. Bu arada sesim için çok özür diliyorum. Bir ses teline ya da ses tellerine en çok zarar veren şey uykusuzluktur. Ne yazık ki bugün ben uykusuzluk demiyorum, uykum yok ama gecenin yorgunluğu diyelim. Bu yüzden de sürçülisan eylersem affola diyerek kahvemi alıp geliyorum. Bir ara.

Ay mis mis. Valla bugün çok kahve içtim ben. Hadi alıyorum ilk yudumu. Çok güzel olmuş.

0: Evet efendim, şöyle hemen mesajlarınıza dönüyorum. Kimler ne içiyorlarsa afiyet olsun. Birlikte içilen nice kahvelerimiz, çaylarımız olsun. Bu arada Arda'nın mesajına gülüyorum. Yani Arda'cığım, birisi İrem Derici'den nefret eder, birisi öbüründen, birisi bundan. Yani ben seçerken artık biraz zorlanmaya başladım. Bu arada Pav istekti. Mesela sana itici geliyor ama bana çok kızacak şimdi.
1: Ya hayır Özlem Ayral, olamaz.
0: Olamaz. Ben Pau'yu seviyorum ya. Ne yapacağız şimdi?

Evet, kahveyi yaparken ve kahveden sonra epey bir düşündüm Tamer'in sorusunu. Saman altından su yürütmek mi, karda yürüyüp iz bırakmamak mı?

Tamer'cim bir kere ben çok istesem, planlasam da epey bir düşündüm. Saman altından su yürütemem. Yani istesem de yapamam. Ve yani yapamadığım için de bazen başım yanmıyor değil. Ne bileyim, saman altından su yürütmek gizli, hesaplı ve çoğu zaman çıkar odaklı. Yani saman altından su yürütenlerin çok iyi manipülatör olduğuna falan inanıyorum. Yani bile isteği gizlemek. Ve ne bileyim, saman altından su, mesela benim hayatta en önem verdiğim şey güven. Bunu ben programlarda o kadar çok sık dile getiriyorum ki, bir insandaki aradığımı en önemli özelliktir güven. Güvenmeliyim. Yani yanar döner olmamalı. Neyse o olmalı. Yani benim kafama uyar ya da uymaz. Orası değil konu. Dürüst olmalı. Yani derenin dibini görmeliyim. Bulanık olmamalı. İşte saman altından su yürütmek çok hiç bana göre değil. Peki karda yürüyüp biz bırakmamak. Kuruduk kalbi yol uzun. Görünmeden, dikkat çekmeden, iz bırakmadan ilerlemek. Vallahi açık konuşmak gerekirse Tamer'cim, mesele eğer karakterse, yani bu sorunun temelinde bir karakter arayışı varsa, yani karakterle ilgiliyse sormak istediğin soru, saman altından su yürütmek bana göre güveni zedeler. İnsanlar er ya da geç bunu hissederler ve ben ay çok utanırım ya. Ama karda yürüyüp iz bırakmamak bazen epey bir düşünüm, olgunluktur bence. Gereksiz gürültü çıkarmadan ilerlemek. Bir an için gel zamanı paylaşalım biraz. Mesafeleri kaldır. Yani çaktırmadan, çok da dikkat çekmeden yola devam etmek. Kendime sen ne ister? Karda yürüyüp iz bırakmamak diyorum. Hayatın gürültüsü kalsın dışarıda. Bu an yeter. Evet Tamer'cim, bir soru soruyorum sana. Hadi hazır mısın? Acele yok. Tamamen hayali. Yani böyle kimseyi de incitmek istemiyorum. Yani hüzünlendirmek hiç istemiyorum. Şimdi çok sevdiğim birini bundan 5 sene önce kaybettin. Yani vefat etti. Bu hayattan göçtü, ötelere intikal etti. Ne bileyim işte, cenazesine gittin, dualar ettin, çok özledin, çok ağladın. Matem dönemin oldu, yas dönemin oldu. Aradan da işte 5 yıl geçmiş. Artık her şey yerli yerinde. Ne yapacaksın? Alıştın yani yokluğuna. Sonra işte bir gün kapı çalıyor. Kapıyı bir açıyorsun, o karşında. Ne yapardın Tamer? Ne derdin mesela ilk gördüğünde? Biraz detaylı istiyorum bunu.

0: sesler aynı kaptan.
1: Ya Şenol ya.
0: Dursun biraz hayat.
1: Aşk olsun Şenol. Kendimi çok kötü hissettim. Ya beni bulaştırmayın bu tür şeylere. Anlaşılır bazen. Zuhal'e söyle kraliçem deyip durmasın, gözümün önüne bu sexy lady geliyor. Şimdi ben size fotoğrafı şöyle anlatayım. Kısa boylu, oldukça kilolu, çok enteresan bir kıyafet giymiş. Kapalı bir kıyafet. Başında da böyle çarşafımsı bir şey var. Böyle bir tuhaf da yüzü var. Yoksa bu kraliçe mi ya? Bir kraliçe mi bu? Şimdi şöyle diyecek misin Zuhal sen bana? Çiçeklerime hayat veren baharım desin sana mesela.
2: Cevap acele verme. Saat başı bir yerdeyiz zaten. Aynı anda. Aynı hissede.
1: Bu kraliçe mi gerçekten? Kraliçe olabilir. Bundan kraliçe olursa... Her şeyi de benden beklemeyin ya demişsin. Yok yok aman. Ya zaten benden kraliçe de olmaz ayrıca. Evet devam ediyorum. Şimdi efendim neredeyiz kimdeyiz? Veysel'cim dur. Sen şarkı istemiştin. Dur bulacağım onu. Daha hazırlamadım. Evet Veysel'in sorusuyla devam edelim. Hazır gelmişken Veysel. Bir soru sorayım bakayım. Ben de mesela arayan olmaz ama işim olur, stresli olurum. Arka arkaya arayıp dururlar. Arkası hiç kesilmez. Birçoğunu kapatıyorum ama geri arıyorlar. Müsait mi, değil mi diye düşünen yok. Yeter ki arasın. Ve soruya gelelim. Bende mi oluyor, herkeste mi aynı, çözemedim. Bende hiç olmuyor Veysel.
3: Daha dün gibi benliğimle iç içe.
1: Neden olmuyor biliyor musun? Hani sorunun muhatabı olarak ben kendimi gördüğüm için söyleyeyim. Mesela meşgulsem, gerçekten bir işle uğraşıyorsam ya da canım telefona bakmak istemiyorsa açmıyorum ben. Yani istediği kadar arasın. Zaten sessize alıyorum sonra. Hiç açmıyorum. Geri de dönmüyorum. Aradan günler geçiyor. Sonra karşı karşıya geliyoruz. Bana bir bağırıyor. Ben seni aradım da açmadın da geri de dönmedin. Arama bir daha o zaman diyorum.
3: Bilemezsin sevgilim. Bilemezsin bir
1: daha. Bu kadar açık sözlü. Gerçekten de bir daha aramıyor beni. Veysel'cim sorunu soruyorum. Hani sen tırları indiriyorsun ya, bir şey bayağı büyük şeyler taşıyor bu arada. Şimdi bir gün gene bir tır geliyor. Sen tek başınasın. Neyse işte o sandıkları indirmeye başlıyorsun. Bir yandan da stok tutuyorsun. İşte neler, kaç tane sandık inmiş, kaç tane sandığı depoya taşımışsın. Sonra elinde de bir liste var. O listeyle de karşılaştırıyorsun taşıdığın sandıkları. Neyse listede atıyorum 150 tane sandık var. Ama bir sandık kalıyor tırda. Yani listede yok. Sonra çok merak ediyorsun. Acayip merak ediyorsun içinde ne olduğunu. Sandığı açmaya karar veriyorsun. Peki sandığı açtın. İçinde ne var Veysel?
3: Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar.
1: Ayten maden suyu içiyor. O zaman hadi ben de hemen nerede kahve? İçiyorum. Afiyet olsun, sağlık olsun. Emine Sultan'dan çok güzel bir fotoğraf geldi. Arkadaki çiçeğin adı ne? Sukulent gibi ama.
4: Yavaş yavaş.
1: Evet Emine Sultan hadi. Alıyoruz birer yudum.
4: Gözlerimin önünden
1: Hepimize afiyet şifa olsun. Olsun olsun. Evet, şimdi bu arada Sagalassos'la ilgili bir bilgi var. Mehmet, bekletiyorum. Gördüm mesajını. Zuhal'cim, dur bir dakika. Bir dakika. Zuhal şimdi salı pazarında ya. Yani ne olur ne olmaz öncelik bir tanıyayım ona.
5: Bir kulağımda kulaklık, öbür kulağımda annem babam, elimde el arabası. Pazarda dolaşıp duruyorum.
1: Yok artık ya.
5: Ah Şenol, ne diyorsun sen böyle? Bal böceği, çiçeklere su veren, cam veren mi diyorsun? Ne diyorsun? Kelebek mi diyorsun? Arı mı diyorsun Şenol? Şenol yalnız kaldı. Canı sıkılıyor galiba. Takılacak yeri arıyor.
1: Evet aynen. Bana baharım diyeceksin. Çiçeklerime hayat veren baharım diyeceksin. Tamam mı? Öyle.

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.
2: Ya bu şarkıyı kendime armağan etmek istiyorum. Şimdi şöyle bir durduracağım çalışmayı ve Suat'a söz hakkı tanıyacağım. Suat, söz sende.
3: Abla, ben bunu şimdi gerçekten hiç düşünmeden cevap verebilirim. Halamı ve çocuklarını silmek isterdim. Çünkü neden olduğunu söyleyeyim. Ben 1. ayın 15'inde büyük annemi kaybettim. Ben ve babam raporluyduk, gidemedik. Avusturya'nın kanununa göre gidemiyorsun. Yani yurt dışına çıkamıyorsun. Öyle diyeyim. Hmm. Ondan sonra annem tek gitmek zorunda kaldı. Ve yanında sadece Türkiye'deki amcam vardı. Ne halam, ne halamın çocukları, ne eniştem, hiç kimse yoktu. En azından babamın hatırına da olsa o cenazeye gitmelilerdi. Annemin yaptığı iyiliklere karşılık. O yüzden 12. ayın, özür dilerim, 1. ayın 15'inden sonra ben onları sildim. Kesinlikle onları çıkarırdım. Zaten de hayatıma daha da sokmayı düşünmüyorum.
2: Evet, Suat'a sorduğum soru şuydu. Çok büyük bir evde bütün akrabalarını, sevdiklerini topladın ve yaşıyorsun. Sonra bir emir geliyor. Evden işte birilerini çıkarman gerekiyor. İşte iki kişiyi çıkarman gerekiyor. Kimleri kapının dışına koyardın diye sormuş. Tüm halaya bay bay. Valla Suat'cığım, bir şey söyleyeyim mi? Herkes kendine yapar, biliyor musun? Kim ne yaparsa kendine yapar. Ne demek, ne yapacağız? Hemen sevmekten vazgeçiyorsun abla. O sevimsizi. Pau'dan mı bahsediyoruz? Şimdi Pau benim hiç dinlediğim bir ses icraatçısı değil. Yani tarzım da değil aslında. Arda çok iyi biliyor benim tarzımı. Instagram'da karşıma çıktı. Beni şey çok etkiledi. Annesiyle olan bağı ve yaşadığı yerin mütevaziliği. Çünkü gerçekten anne evlat ilişkisi, özellikle erkek çocuklarla ilgili anne evlat ilişkisi beni çok etkiliyor. Annesine karşı o kadar samimi, o kadar içten, o kadar güzel paylaşımlar yapıyordu ki. Bir de mesela ben takip etmeye başladıktan sonra hayvanlara yardım ediyor. İşte bazen sokakta bulduğu köprü altında yaşayan çocukları evine alıp götürüyor. Yani bunu sırf göstermek için yaptığını zannetmiyorum, onu hissederim. Ben öyle etkilendim Arda, yoksa sesinden falan değil. Valla beni birileri etkilediği zaman bir konuda ben ona takılıp kalıyorum. Öyle. Öyle yani. Tamam, sen diyorsan sevmekten vazgeçebilirim. Pau kim ya? Vazgeçtim. Sevmiyorum bugünden sonra. Ne yapayım yani? Oğlum beni sevsin. Ben unutmam. Bu şarkı müsaadenizle bana gelsin.

En sevdiğim seslerden bendeniz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Bana evin diyebilirsin demişti daha önce. Evin hoş geldin. Şöyle bir videoya tıklıyorum. Aa, ne kadar güzel bir yol bu. Tam benim yolum. Ya bu ara yola gidesim var. Dümdüz bir, nasıl söyleyeyim, dar bir yol. İki tarafında ağaçlar var, aralıklı ağaçlar var. Ve sulak arazi, tarım arazisi iki taraf, yemyeşil. Böyle ufak ufak tepeler var, masmavi gökyüzü var. Çok güzel bir yoldasın. Hoş geldin, sefalar getirdin. Teşekkür ederim video için.

Ve yazmayan birini beklemek mi, tamamen bırakmak mı daha doğru? İlgi göstermeyen birine son bir mesaj atılır mı, yoksa sessizce çekilmek mi daha sağlıklı? Ayşe'den gelmiş bu soru. Fincanlar harika. Vallahi çok güzel. Ya nasıl güzel? Siz dünyanın bazı ülkelerinden fincanlar falan mı topluyorsunuz? Ayşe'cim. Hadi bir yudum alıyorum da sizin kahveler bitmiş olabilir. Vallahi şimdi Mehmet'in mesajına girmedim de 75 yıllık antik fincan takımım. Keyfe keder için özel demiş. Wow, çok güzeller yalnız. Acayip altın varaklı falan ya, öyle hayal edin. Evet, Ayşe'nin sorusuna cevap vereceğim ama Tamer'i daha fazla bekletmek istemiyorum. Tamer'in cevabına şöyle bir hızlı bir dönüş yapacağım. Sonra tekrar Ayşe'ye döneceğim, Mehmet'e döneceğim. Vallahi biraz sıralamayı bozarak gidiyorum ama toparlayarak gitmeyi tercih ediyorum. Tamer'i çok beklettim. Cevap, sen yaşıyor musun? Şimdi Tamer'e ne sormuştum? 5 sene önce çok sevdiğim birini kaybettim, vefat etti, ötelere intikal etti. 5 sene sonra kapı çaldı, bir açtın karşında. Ne yaparsın? İlk ne dersin? Sen yaşıyor musun ya? Önce bir şok olurdum, duygulanırdım, sevinirdim. Karmaşık duygular içinde olurdum. Her duygu kendi hissini yaratır sonuçta. Çok tuhaf olurdu değil mi Tamer? Yani düşünsene, öldüğünü düşündüğün, ölümüne alıştığın birisi 5 sene sonra kapının önünde. Vay! Acayip bir duygu silsilesi. Hani biraz önce bir fotoğraf gelmişti ya, kraliçe. Şenol'dan gelmişti. Şimdi o kraliçenin elinde bir kağıt var. Kocaman bir slogan kağıdı. Uğruna 14 kişinin intihar ettiği, adına şiirler yazılan, 148 kişinin aşık olduğu feminist İran prensesi. Oho, inanılmaz çirkin yalnız. Çok çirkin. Nasıl aşık olmuşlar? Yani işte Leyla Mecnun hikayesine geliyor iş. Dönemin hükümdarı Mecnun'u çağırmış, Leyla'yı da çağırmış, bir bakmış Leyla'ya. Sonra dönmüş Mecnun'a demiş ki, Allah Allah demiş, deli gibi aşık olduğum bu mu? Mecnun da demiş ki, bir de benim gözümle görsen. İsmi de bu prensesin Kua Jara'nın enteresan hikayesi. Gerçek. Vay. Çok çirkin ya. Evet efendim, yazmayan birini beklemek mi, tamamen bırakmak mı daha doğru? İlgi göstermeyen birine son bir mesaj atılır mı, yoksa sessizce çekilmek mi daha sağlıklı? Yani ben sağlıklısını bilemem çünkü ben bir uzman değilim ama bana sorduğun için, muhatabı ben olduğum için kendimce cevap vereyim. Vallahi ben beklemem. Nerede trak orada bırak kafasındayım ben. İlgi göstermeyen birine mesaj falan atmam. Hiçbir şekilde ne ararım ne sorarım, sessizce ortadan kaybolurum. Ne diyorlar ona, ghost mu diyorlar? Öyle bir tabir var değil mi? Yani bana bu sağlıklı geliyor çünkü ne onunla vakit kaybedeceğim canım ya. Yani zorla benimle ilgilenmesini sağlayamam ki. Bana göre zaman kaybı. Ve benim hayatımda böyle çok fazla insan var. Bir de çok enteresan bir şey oluyor. Vallahi hiç bende yaşamamışlar gibi oluyor. Yani sanki hiç tanımamışım gibi oluyor.
o kadar siliyorum. Evet Ayşe'cim, sorunu soruyorum. Hazır mısın? Hayatta en çok korktuğun şey gece yalnız kalmak. Bir evin içerisinde yalnız kalmak. Hele bir de elektrikler gittiyse, dışarıda da gök gürlüyorsa, şimşekler çakıyorsa ve sen o evde yalnızsan, evin her yerinden bir ses geliyorsa ve acayip korkuyorsan ne yaparsın? Ne yaparsın? Yalnız var ya, fincan takımlarını görmenizi çok isterdim. Hadi bir story yapın ya. Bu fincanlardan bir story yapın. Ama bir şey söyleyeyim mi Mehmet? O Mısır nefersizinin olduğu Nefertiti. Ay söyleyeyim. Bütün bunlar uykusuzluktan. Tutan kadın döndü. O Mısır figürlerinin olduğu fincan çok daha güzel. 75 yıllık antik fincan takımım keyfe keder için özel. Sen bu tür orijinal değişik şeyleri seviyorsun. Sadece bu program için çıkarmış bulunuyorum. Şahanesin ya. Ne yapayım şimdi ben? Nasıl güzel bir şey değil mi? Vallahi çok duygulandım ya. Gerçekten. Teşekkür ederim. Birini mutlu etmek için çok büyük hareketlere ihtiyacınız yok. Çok küçük şeylerle karşı tarafı mutlu edebilirsiniz. Yani çok para harcamanıza falan da gerek yok. Elinizi taşın altına koymanıza da gerek yok. Küçücük hareketler, bir cümle, bir bakış bazen öyle mutlu eden ki, sen beni mutlu ettin Mehmet ve Ayşe. Siz de mutlu olun.

Evet, Mehmet'ten bir mesaj daha gelmişti. Biraz beklettim, hakkını helal eylesin. Sagalassos antik kenti Roma döneminde çok gelişmiş bir dağ şehridir. Çeşmesinden bugün hala su akmaktadır. Bakın, hala akan o su var ya, kaynak su. Türkiye'ye geldiğinizde eğer bu tür yerleri gezmeyi seviyorsanız Sagalassos'u mutlaka görmelisiniz. Mutlaka görmelisiniz. Sagalassos'a çıkarken sol tarafta yörük çadırı var. Ormanın içinde. Orada güzel bir kahvaltı yapın. Sonra Sagalassos'a çıkın. Antoninler Çeşmesi. Yani aşk çeşmesi. Antoninler sülalesinin yaptırdığı o çeşme. Zannediyorum ya 4. yüzyılda ya 5. yüzyılda çok büyük bir deprem olmuş. Ve depremde çeşme böyle olduğu gibi yıkılmış. Mesela depremde yıkılana sevinilir mi? İşte yüzyıllar sonra sevgili Mark, yani orayı kazan Alman arkeolog çok sevinmiş. Çünkü çeşmeyi olduğu gibi kaldırmışlar. Ve suyun kaynağını da aynen o zamanlardaki gibi getirmişler, akıtmışlar. Çok güzel bir yer. YouTube Hayat Takıl Bana kanalında belgeseli hazırladım. Merak edenler YouTube Hayat Takıl Bana kanalından Sagalassos'u izleyebilirler. Ve Sagalassos antik kenti yaklaşık 1500 metre rakımda Toros Dağları'nın eteklerinde. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Şimdi Sagalassos'a gittiğiniz zaman karşınıza böyle çorak dağlar çıkıyor. Toros Dağları'nı görüyorsunuz ama ağaç falan çok fazla yok. Çok kıraç. Ve biliyor musunuz, milattan önce 2. yüzyılda, 3. yüzyılda bütün o tepeler zeytin ağaçlarıyla doluymuş. Ormanmış, çam ağaçları varmış. Yani düşünebiliyor musunuz? Üzülüyorum bazen ya. Nefes almak yeter sanmam. Tarih ve doğa seviyorsan kaçırılmaması gereken bir yer diyebilirim. Kesinlikle. Şimdi bu Antoninler Çeşmesi, aşk çeşmesi, yani Roma falan halt etmiş. Bak, o kadar iddialıyım. Sanki Roma'yı görmüşüm gibi. Şimdi Antoninler Çeşmesi'nin her sütunun arasında devasa heykeller var. İşte Dionysos heykeli, yan yana böyle bir sürü heykel var. Ve bu heykeller Kütahya'da Afrodisias heykel okulundan getirilmiş. Ve ben merakımdan Sagalassos'tan sonra Kütahya'ya bastım, gittim. Arkadaş, dağın tepesine siz o devasa mermer heykelleri nasıl çıkardınız? Tabii bugün gittiğinizde Sagalassos'ta o heykeller replika, yani aslanın kopyası, Burdur Müzesi'nde orijinallerini görebilirsiniz. Hadi bu da benden olsun. Himayesinde. Ay, coştum ya, valla antik şehir gezesim geldi. Hani belki bir gün toplanır gelirsiniz, ben de rehberlik yaparım. Biliyorsunuz değil mi, branşım arkeoloji ve sanat tarihi. Çok severek okudum ya. Bugün dünyaya bir daha gelsem bir daha aynı bölümü okurdum. Emine Sultan, çiçeğin adını bilmiyorsan fotoğrafını çek, Google'da bir arat bakayım. Çok merak ettim. Ya da bana gönder, ben bir bakayım. Evet, Dersimli Zeynep. Buralarda mısın hala? Cano, herkese sevgiler. Öpüyorum seni, hoş geldin. Veysel'e bir soru sormuştum. Veysel, biliyorsunuz, tırlar geliyor. Tırların arkasından yük taşıyor depoya. Ve ağırda bir işi var Veysel'in. Allah kolaylık versin. Dedim ki bir gün bir tır geldi. Elinde bir envanter var. Envanterden sayım yaparak işte içeriye taşıyorsun. Envanterdeki sayı bitiyor ama tırda bir tane sandık kalıyor. Çocuk, nefes almak yeter sanma. Ne yaparsın demiştim. Aklıma bir şey geldi. O sandıktan bana güzel bir şey çıkmaz abla. O kadar şans yok bende.
Ya Veysel, işte bu yüzden ne yazık ki kaybediyoruz. Arkadaşlar, sevgili yol arkadaşlarım, kurduğunuz cümlelere lütfen dikkat eder misiniz? Sen şimdi evrene zaten bu mesajı gönderdin. Zaten şansın önüne geçtin. Ne münasebet canım ya, aç içinde belki kilo kilo altınlar var. Sonra bir de not var mesela. Veysel, bu altınlar senin. Valla videosunu da göndermiş. Abla, ben bu kadar yağı nereye koyacağım? Yer yok, kafa yiyeceğim. İşte o altınları al ve kaç. Gül kokusu kalır sana dokunanın elinde, elinde. Gerçekten yalnız çok ağır bir işi var. Allah kolaylık versin. Veysel, radyona çıkma hala.

Sevgili Nedim bizlerle birlikte, merhaba, iyi yayınlar. Sıradaki parçayı Recep ve Kader'e armağan ediyorum. Çok güzel bir şarkı var sırada. Nedim, biraz geciktirdim mesajını. Haklar helal eylensin. Çok güzel bir yol fotoğrafı. Ay, masmavi gökyüzü. Bir şey söyleyeceğim. Programa girerken demiştim ki bulutlu Isparta'dan demiştim. Aralıksız bir haftadır yağmur yağıyor. Ama şu anda güneş açtı burada da. Fotoğraflar için çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili Recep'e ve Kader'e de buradan sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Zeyno! Özlemciğim merhaba, merhaba. Keyifli yayınlar diliyorum. Soluklanmaya geldim azıcık. Nasılsın? Çok iyiyim. Ben sanki... Biraz geceden kalmayım, uykusuzum. Ya en son ne zaman uyumuştum diye düşündüm. Biraz önce. Vallahi inanılmaz bir durum. Rekora gidiyorum. Çalıştım ya, ben de geceleri çalışmayı çok seviyorum. Kafam geceleri çok çalışıyor. Ben bu yıl kendimden korkuyorum Özlemcim. Takır takır insan eledim hayatımda. Ben hep eliyorum valla, senelerdir eliyorum. Eliyorum eliyorum, bitmiyor. Senin de dediğin gibi hiç yaşanmamış gibiler. Yaşamamış gibiler. Bilmiyorum ya, bazen bu huyumu sevmiyorum Zeyno. Çok şey buluyorum kendimi, çiğ buluyorum. Ya sen de hiç duygu yok mu? İnsan ne bileyim, güzel anılar falan filan. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Yani bir de çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Geçen gün Sinem'le muhabbet ediyoruz. Mesela ay diyor, hep diyor çarşıda diyor karşıma çıkıyor görmek istemediğim insanlar. Isparta küçük bir yer bu arada. Bir şey söyleyeyim, itiraf edeyim. Benim hayatımdan çıkardım, hiç kimse karşıma çıkmıyor. O kadar siliyorum. Belki de çıkıyorlar, ben görmüyorum. Hayatımda bir rolleri vardı, öğrettiler ve gittiler. Evet, bu benim kızımın bana tavsiyesidir. Hiç unutmadığım bir tavsiyedir. Görevini yapan görevi bitince gidiyor. Kalanlar, kalan sağlar bizimdir. Ben sanki... Ve hepsine teşekkür ederim. Bu onların kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Aynı frekansta değilmişiz demek ki diyorum. Kesinlikle ya, kötü değiller zaten. Anlaşamıyoruz, sadece anlaşamıyoruz. Ya da biz çok mu huysuzuz acaba diye düşündüm şimdi. Çünkü bir arkadaşım şey dedi bana, çok huysuz bir kadınsın dedi. Aa, gerçekten mi? Ne huysuzluğumu gördünüz ayol? Ha, Veysel buradaymış. Altını alıp kaçsam var ya, benim patron beni bulur, çok güzel öper. Ne, altınları aldıktan sonra nerede bulacak seni patron? Bir sandık altın diyorum Veysel. Kurduğunuz cümlelere olumsuzluklar eklemeyin. Olumsuz cümleler kurmayın. Bende şans yok. Bana bu piyango... Piyango lafın gelişi. Piyangolardan yana değilim. Ama lütfen bunu çağırmayın ya. Hayatınıza böyle şeyler çağırmayın. Lütfen kurduğunuz cümlelere dikkat edin. Bakın, inandığım bir şey var. Konuştuğumuz her şey dua hükmünde. Gerçekten dua hükmünde. Yani evrene o mesajı gönderiyorsunuz, geri size böyle dönüveriyor. Öyle düşünün. Hadi şu şarkıyı dinleyelim. Aa, Yusuf Hocam, bir dakika, dinleyeceğiz. Dinleyeceğiz. İnşallah. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam hocam. Merhabalar, merhaba, merhaba. Bizim kız, hoş geldin. Nasılsın? Bomba gibiyim hocam. Enerji fışkırıyor. Bütün dostlarımıza selamlar gönderiyorum. İyi ki varsınız. Eksik olmayın. Selamlar, saygılar. Fotoğrafa bakıyorum. Hocam ya, maşallah size ya. Vallahi maşallah, sübhanallah. Allah nazarlardan saklasın ya. Hem karizma, hem fit.
Bir de üzerinde çok güzel bir şey var, tişörtü var, masmavi. Çok da güzel bir fotoğrafla gelmiş. Havalar çok güzelmiş. Manzara da çok güzel hocam.

0: Neyse Emirkan'cığım sana söz hakkı vereceğim ama önce Zeyno'ya bir söz hakkı. Ay sesini duymayalım, ne kadar zaman oldu senin?
1: Özlemciğim, bununla alakalı sen bana insanlarla alakalı çok fazla hayal kırıklığı yaşamak istemiyorsan bile tanıştığın zaman direkt 100 puan verme. Önce 1
0: Evet,
1: puan ver.
0: evet.
1: Baktın kalbini fethetti, güzel bir hareket yaptı. 2
0: Çok
1: puan ver.
0: evet,
1: Sonra
0: evet.
1: tekrar güzel bir hareket yaptı, kalbine dokundu. 1 puan daha ver. O şekilde ilerle demiştin. Ben onu aldım, kalbimi astım. O günden beri

Sonra zaman geçiyor. Yavaş yavaş 9'a iniyor, 8'e iniyor, 7'ye iniyor. Her biri birer hayal kırıklığı. O yüzden de diyorum ki sıfırdan başlayın. Yani önce bir sıfır puanla başlayın. Zaman içerisinde bırakın o puanlarını arttırsın. Arttırmazsa da zaten hayal kırıklığı yaşamazsınız. Bak Veysel, yine aynı şeyi yapıyorsun. Benim patron bulur abla. Neden diye sorarsan akrabam. Patron ailemi çok zor duruma sokarım. Öyle bir şey de. He, patron akraban mı? Bir şey söyleyeyim mi Veysel? Beni istemezsem hiçbir akrabam, annem babam da dahil, istemezsem bulamazlar. Hem de bak o kadar göz önünde işler yaparken.

Evet Emirkan, sen hayatsın, ben Ömür. Şimdi efendim, kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Nokta istiyorum, sadece nokta istiyorum. Noktaları göreyim. Benim mesajımı okumadın, benim soruma cevap vermedin, cevabımı okumadın diyen değerli yol arkadaşlarım, lütfen hemen yazsınlar. Çünkü gerçekten görmemiş olabilirim. Bunun dışında sevgili Özcan'ın bir şiir isteği vardı ama bugün sesim çok yorgun. Yani uykusuzlukla alakalı bir ses yorgunluğum var ve konuşurken de zorlanıyorum. Özcan, radyona çıksa hakkını helal eyle. Hakikaten zorlanırım. İnşallah bir gece yayınında bunu yapalım. Hoşgörüne sığınıyorum. Hiç şiir okuyacak bir ses tonum yok. Yani yoksa okumayı göze almıştım aslında. Gerçekten göze almıştım. Evet efendim, kimlerin radyosu açık? Bir görebilir miyim?

Ayşe kahvem var. Çayını iç hemen. Ben de bir yudum alıyorum bak. Kahveyi kaçırdım, çayı yakaladım.

0: Evet, Kimlerin Radyosu Açık Artı 43 660 130 19 79. Sadece bir nokta koymanızı istiyorum. Ayten'in Canımsın sticker'ını görüyorum. Tamer'in yazlık parmak arası terliklerini görüyorum. İspanya'ya gidiyor ya, yarından sonra 3 gün özleyeceğiz. Evet, Mustafa Çatalkaya oldukça büyük bir nokta koymuş. Böyle bir nokta var mı klavyede ya? Çok sevindim. Evet, Hollanda'dan dinleyen sevgilim Mehmet'in radyosu açık. Gülcan, el sallıyorum sana. Erdatlı babacığım, Türk bayrağı, kurban olurum o bayrağı. Ve helal olsun güzel insan demiş. Özcan, valla çok sevindim ya. Kara kara düşünüyordum. Hakikaten sesim çok yorgun, acayip yorgun. Cevat uyumamış, İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Firdevs çok sessizsin bugün. Niye bu kadar sessizsin acaba? Ispartalı Ayşe, çaya devam ediyorsanız ben bir yudum daha alayım. Soruma cevap verir misin Ayşe'cim? Hadi bak, az kaldı zamanımız. Tekin'in radyosu açık. Sevgili Günay'ın radyosu açık. Günay, hadi bir yudum alıyorum seninle. Kahvem buz gibi yalnız. Yolcu, yoksa sarhoş mu? Düz yolda giderken derde mi? Evet, Ümraniye Pop Pet Shop. Dalgın mısın? Aydın'ın radyosu açık.
1: Yoksa serkeş mi? Biraz sude güzel görüp aşka mı düştün? Uslan artık yolcu.
0: Evet, 33-10. Seni bekler.

0: 33 Onur Radyosu Açık. Ne diye hitap edeyim? Böyle telefon numaranızın son 4 rakamını söylüyorum ama. Hitap etmemi istediğiniz bir şey var mı? Yoksa noktayla kalalım mı? Kalabiliriz. Bence sorun yok. Yeter ki radyonuz açık olsun.
1: Üzgün müsün yolcu, yoksa bezgin mi? Gönül yerine
0: ten... Evet sevgili Zeyno'nun radyosu açık.
1: Toplan artık yolcu, yol seni bek.
0: Evet sevgili Veysel tırı boşaltmaya başladı.
1: Can, elbette mi?
0: Kaybolmasına kaybolurum ben abla. Bak şimdi gerisi çok ilginç. Ya birisi beni hafta sonu çok şaşırttı. Bu Esra Erol'la ilgili.
1: Yolda giderken...
0: Dedi ki bu ülkenin ne kadar çürüdüğünü görmek istiyorsan Esra Erol'u izle dedi bana. Vallahi onu izlememe gerek yok. Kaybolmasına kaybolurum ben abla. Beni Esra Erol bile bulamaz. Esra Erol kimseyi bulamıyor zaten. Bulamıyormuş yani.
1: Dert varsa derman.
0: Benim denemişliğim var. 3 gün bir kayboldum kafayı dinlemek için. Ailem polise gitmiş. Hadi. Şaka gibisin Veysel. 3 gün sonra çıktım geri ama babamdan kulak çınlamalı bir tokat yedim. Yani öyle de kaybolunmaz ki. Yani kaybolmanın da bir adabı var Veysel. Karda yürü izini belli etme. O tokatı hiç unutamam. Onu da daha sonra bir daha kaybolmadım. Yani. Veysel'in radyosu açık. Firdevs çalışıyormuş. Allah kolaylık versin diyorum. İyi çalışmalar. Ablam yine sor. Nasıl kaçırdım? Story atarken kaçırdım galiba. Şimdi Ayşe'cim, bir dakika. Karanlıktan çok korkuyorsun. Farz-ı misal. Yani korkmuyorsan da korkuyorsun. Öyle düşün. Ve evde yalnızsın. Evde yalnız kalmaktan da çok korkuyorsun. Elektrikler gitmiş. Dışarıda gök gürlüyor. Şimşek çakıyor. Evin her yerinden tokur tokur tokur tokur sesler geliyor. Ne yaparsın? Nasıl bir çözüm yolu bulursun? Ya da ne yaparsın? Oturur ağlar mısın? Ne yaparsın? Onu merak ettim. Sorun buydu. He, 33 on. Erdatlı babamın göremeli abisiymiş. Yani benim de amcam oluyor. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Yorgun musun?
0: Ben Göreme'deyken tanışmadık. Niye tanışmadık acaba?
1: Düz yolda gidiyorum.
0: Ay ne güzel Kapadokya'da ne güzel günler geçirdim. Allah'ım tam bir sene önce Mayıs ayıydı. Valla Mayıs ayıydı tam bir sene önce. İnşallah bir daha gelirim. ...63-59... Viyana'dan selamlar Özlem Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim efendim. 63-59... Hoş geldiniz.

0: bugün sorularınız çok güzeldi. Ama şimdi hakkımı yemeyin. Ben de güzel sorular sordum. Evet, günlerden salıydı. Hala salı ama benim yavaş yavaş gitme vaktim yaklaştı. Soru cevap oynadık. Çok seviyorum ya. Bu oyunları çok seviyorum çünkü zihnim çalışıyor. Kendimi daha iyi hissediyorum. Bir kere sizlerin de soru sorma alışkanlığının hayatınıza yerleşmesini istiyorum açıkçası. Yarın günlerden çarşamba ne yapıyoruz? Wow dedirten bilgileri paylaşıyoruz. Sevgili Veysel demiş ki o gün çok moralim bozulmuştu. O babasından böyle ne tokadı diyorlardı ya, ona bir şey tokadı diyorlardı. O tokadı yediği gün çok morali bozulmuş, hayata küsmüş. En iyisi kaybolmaktı. Kafamı dinledim, sakince ne düşündüm, ne yapabilirim diye çözümünü buldum, çıktım geri. İyi ki çıktım Veysel, çıkmasaydım bir de ortaya. Aa, bir tokat da benden gelecek şimdi. Kaybol dediysek öyle de kaybolunmaz. Efendim, zaman zaman hepimizin gerçekten en sevdiklerine bile tahammülü olmadığı zamanlarımız var. Biz insanız, bunu unutmayın. Yani bunu söylemeye de çekinmeyin. Duygularınızı olduğu gibi yaşamayı ihmal etmeyin. Her birinin özel bir yeri var hayatınızda. Üzüntünün, mutluluğun, kahkahanın, ne bileyim birazcık kendi başınıza kalmanın, o kendi başına kalmanın hüznü, hüznün yanında sakinlik, sakinliğin yanında huzur. Hepimizin zaman zaman yalnız kalmaya, biraz kendimizi dinlemeye ihtiyacımız var. Bunu kendinize çok görmeyin, rica ediyorum çok görmeyin. Zaman zaman yapın ama öyle 3 gün kimseye haber vermeden tak diye ortadan da kaybolunmaz. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum tabii ki. Benim kardeşlerim bana karda yürüyüp izini belli etmiyor derler. Veysel bak, bilmişim. Abla sana saate bakmayı yasaklayalım. Bakma sen saate. Nasıl bakmayayım? Buçukta haberler giriyor. Ayrılık bizi vursa da... Yoksa ben konuşurum yani, 5 saatte olsa konuşurum. Yapmışlığım da var. Hatta rekorum bile var. Bir sabah bir başladık. Yani rekora oynuyoruz yayına. Ertesi sabaha kadar devam ettim. Daha da devam edebilirdim de yok artık. Aralar. Yavaş yavaş artık mola vakti diyoruz. Programı yarına devredeceğim. Sevgili Yusuf Hocam'dan çok güzel fotoğraflar gelmiş. Dinlemedeymiş. Burada bir sesli mesajımız var. Ayşe'ye soruyu son dakika. Ya sen story eklerken yayını dinlemiyorsun, sorunu da kaçırıyorsun. Seni cezaya bırakmam lazımdı.
1: Ablacığım, soruna cevap vereceğim. Öyle bir soru sormuşsun ki karanlıkta kalsan şimşekler çaksa falan. Ki ben bu olayı birebir yaşadım gençliğimde. Ne mi yaparım? Bir sakinleşirim, derin nefes alırım. Nefesimi tutarak yavaş yavaş kendimi sakinleştiririm. Direkt duaya geçerim. Direkt bildiğim bütün dualar beni sakinleştiriyor. Bunu birebir yaşadım. Sakin kalmayı denerim. Gözlerimi kapatırım. Battaniyenin altına girerim. Uyurum.
0: Daha korkunç bir şey yapıyorsun. Karanlıkta bir de battaniyenin altına giriyor. Ne alaka? Bana sorsaydın böyle bir soruyu, ben direkt üstümü giyinir evden çıkarım. Aydınlık bir yere koşa koşa giderim. Evde durmam yani eğer korkuyorsam. Anladım ki aşkın bir anlamı yok, mesele sadece... Evet Fatoş'cum, tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de Özlem Ayral. Hoş bulduk, sesiniz huzur veriyor. Her gün dinliyorum. Ben Fatoş. Fatoş'cum, arada kendini böyle bir hissettir ya. Noktaya razıyım valla. Ben küçük şeylerle mutlu olmayı çok seviyorum. Açılan yaralar. Ve Emine Fatih Sultan demiş ki Göremeli Osman abiye ve Server ablama selamlar. Yani şimdi Osman abin benim amcam mı oluyor? Osman abicim, Server ablacım, öpüyorum sizi. Göremeye sevgiler, selamlar. Çok güzel bir yer ya. Yani ben diyebilirim ki Ürgüp'ten daha çok beğendim. Ürgüp'te mesela hiç yıllar önce gitmiştim. Eskiden çok daha güzeldi. Ürgüp sarmadı beni. Ve sevgili Erol bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyorum. Avusturya Baden şehrinden selamlar. O zaman Avusturya Baden şehrine sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz. Ve ben gidiyorum artık. Tamam Fatoş'cum, anlaştık. Efendim biliyorsunuz programımızın iki güzel sponsoru var. Rica ediyorum lütfen beni yalvattırmayın. Yani cuma çıkışlarında yalvaran dilencilere döndüm. 22. Viyana'ya gidiyorsunuz. Nova süpermarkete giriyorsunuz. Benim de selamımı, Viyana FM'in de selamını iletiyorsunuz. Bir iki parça bir şey alıp çıkıyorsunuz. Çünkü bu programları severek dinliyorsanız sponsorlarımız en büyük destekçilerimiz. Yakında işsiz kalabilirim. Ve siz de bensiz kalırsınız. Ben de sizsiz kalırım. Böyle bir şey olmasın lütfen. O yüzden gidin ve fotoğraf istiyorum hepinizden. Gidince bir de belge istiyorum. Böyle bir çekin marketi. Kendinizi çekmenize gerek yok. Kendinizi çekerseniz çok mutlu olurum tabii. Ya Emine Sultan, işin o tarafı çok karışık be. Valla ama kendimi çok acayip genç hissediyorum böyle düşününce. Ben senin annen oluyorsam anca Murat'ın akrabaları senin olabilir. Karışık, çok karışık. Bir de bir şey söyleyeceğim, gitmeden söyleyeyim, akrabalık bağlarına hiç kafam çalışmıyor. Bizdeki hasar. Mesela kayın, kaynı falan diyorlar ya. Kaynı ne demek o? Mesela onu hiç çıkaramıyorum. Harika bir programdı ablam. Yine içimizi sıcacık yaptın. Vallahi siz de öyle. Bana çok iyi geldiniz. Çok yorgundum aslında. Çok zihinle alakalı işler yaptım. Bütün gece çalıştım. Dolayısıyla çok iyi geldiniz. Ve hepinizi çok seviyorum. Bunu lütfen samimi algılayın. Öyle laf olsun falan diye söylemiyorum. Gülşadiyeciğim. Allah'ım 5 dakikam kaldı. Merhaba, merhaba canım, hoş geldin. Bugün yayına girdim çıktım. Senin yok artık. Ya ben çok sık kullanıyorum değil mi onu? Yok artık ya. Yok artık sözüne bayılıyorum. Ben seni çok seviyorum Gare. Ben de seni seviyorum. Valla vaktim olsa seni 7/24 dinlemek isterim abla diyen Veysel'cim. Yapalım bir gün. Bir böyle cumartesiden başlayalım. Pazarda boş ya. Cumartesi sabahtan başlayalım. Pazar akşama kadar devam etsin program. Yapalım mı? Ben varım valla. Ama sizin şöyle bir avantajınız var. Gider bir uyur gelirsiniz. Bir yemek yer gelirsiniz. Geçmişte öyle oldu çünkü. Sesin gerçekten huzur veriyor. İyi ki varsın abla demiş Veysel. Veysel'cim Allah vergisi Allah'ın emaneti diye düşünüyorum ben. Ben radyo programcılığına başladığımda hep şey dedim. Allah'ım bu sesi bana lütfettin. Ben de emanet, güzel insanlarla ve iyi işlerde buluştur. Çalışırım, olmasan yaşatırım. İkimize birden. Evet, bu şarkıyı dinleteceğim vallahi. Bu şarkıyla gideceğim zaten.
2: Sesine yüreğine sağlık ablacığım. Oh. Şimdi geri geldim.
0: Pazarda.
2: Artık Şenol bana laf attı mı atmadı mı bilmiyorum.
0: Yok, Şenol kayboldu.
2: Seni kocaman öpüyorum. Emine bacımı da öptüm. Görüşmek üzere ablacığım.
0: Görüşürüz canım benim. Yani Şenol kayboldu. Sen salı pazarındaydın. Pazarı bitirdin. Ben de gideyim karnımı doyurayım bari. Ha, bu sabah komşumla çay içerken senin resmini gösterdim. Seni bayağı genç gördüm. Ben gencim zaten. Gençsin, gençsin, genç. Öpüyorum güzel kalbimden. Arkadaşlar, yaşlanmak ve yaş almakla alakalı konuşalım bir gün. Öyle bir sıkıntınız varsa en doğru kaynak benim. Efendim, yarın görüşmek üzere. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben. İkinci sponsorumuz Pindrinks'e, ulusal içeceğimiz, %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e de çok teşekkür ediyorum. Viyana'yla Pindrinks'i buluşturan Radyom Viyana FM'e de teşekkür ediyorum. Hepinize en güvendiğim makama, Allah'a emanet ediyorum. Yarın yine aynı saatte, bu güzel frekansta, bu güzel kavşakta, Viyana FM kavşağında görüşebilmek umuduyla. Herkes kendine cici davransın. Kullandığınız cümlelere lütfen dikkat edin, tamam mı? Anlaştık mı? Yarın görüşmek üzere.

0: Biyonev'den. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Avusturya 3 Rus diplomatı sınır dışı etti. Avusturya casusluk şüphesiyle 3 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı. İddialara göre diplomatlar, diplomatik binaların çatılarına kurulan anten sistemleri üzerinden istihbarat faaliyetleri yürüttü. Avusturya Dışişleri Bakanlığı, diplomatik dokunulmazlığın casusluk amacıyla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bu kararla birlikte 2020'den bu yana Avusturya'dan sınır dışı edilen Rus diplomat sayısı 14'e yükseldi. Güneş enerjisine büyük yatırım. Viyana Eyalet Yönetimi, binaların dış cephe ve çatılarına kurulacak güneş enerji sistemleri için 7 milyon euro fon ayırdı. Bu dev hamle ile enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve faturaların kontrol altına alınması hedefleniyor. Şehir yönetiminin en büyük amacı, 2030'a kadar her 4 evden birinin elektriğini tamamen güneşten karşılamak. Bu yenilikçi sistemlerden yararlanmak isteyen vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti de sunulacak. Trafikte kameralı denetim dönemi başlıyor. Avusturya'da 1 Mayıs 2026 itibarıyla şehir merkezleri ve kritik bölgelerde otomatik plaka tanıma sistemi devreye alındı. Yeni sistemle belirlenen alanlara izinsiz giren araçlar otomatik olarak tespit edilecek. Yetkili araçlar dışında kalan sürücüler için cezalar 726 Euro'dan başlayıp 2180 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Sistem veri koruma kurallarına uygun şekilde çalışıyor ve yalnızca plaka bilgilerini kaydediyor. Viyana sinemasına rekor bütçe ayrıldı. Viyana Film Fonu, yerel film endüstrisine 14,8 milyon euroluk yatırım yaparak tam 179 farklı projeyi hayata geçirdi. Sektöre sağlanan her 1 euroluk destek, Viyana ekonomisine yaklaşık 5 euro olarak geri dönüş sağladı. Fondan destek alan Ausputzis komedisi, 450 bin izleyiciyle son 27 yılın en başarılı yapımı oldu. Viyana yerel sinemaya sağladığı bu güçlü destekle film sektöründe parlamaya devam ediyor. Avusturya'da işsizlerin sayısı artıyor. Nisan ayı verilerine göre Avusturya genelinde işsizlik oranı geçtiğimiz aya oranla %1,5 artarak 7,5'e ulaştı. İş arayan ya da eğitiminde olan kişi sayısı 398.342'ye ulaştı. Geçen yıla kıyasla işsizlikten en çok kadınlar etkilendi. Öğretmen alımı başladı. Avusturya Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılı için 6200'den fazla öğretmen alımı yapacak. Başvurular 8 Mayıs'a kadar devam ediyor. En fazla öğretmen ihtiyacı zorunlu eğitim okulları için Viyana'da bulunuyor. İlkokullarda Almanca sorunu büyüyor. Başta Viyana olmak üzere Avusturya'daki okullarda Almanca seviyesi yetersiz olan öğrenci sayısı artarken sınıfta kalanların oranı da yükseliyor. Yetkililer bu durumun eğitim ve entegrasyon açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Şehir merkezine araç girişi yasaklandı. Salzburg eyaleti Temmuz-Ağustos aylarında şehir merkezine turist araçlarının girişini yasaklıyor. Günlük yaklaşık 1000 araçla trafiğin azaltılması hedeflenirken uygulamadan yerel plakalar muaf tutulacak. ABD nakit ödemelere sınır geliyor. Avrupa Birliği kara parayla mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidiyor. 2027'den itibaren AB genelinde 10 bin euro üzerindeki nakit ödemeler yasaklanacak. Ayrıca 3 bin euroya aşan işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu olacak. Yeni kurallar özellikle yüksek tutarlı alışverişlerde banka üzerinden ödeme yapılmasını gerektirecek. Düzenleme hem vatandaşları hem de Avrupa ile ticaret yapanları yakından ilgilendiriyor. ABD USB-C dönemi başladı. Yeni düzenleme ile artık tüm telefon ve dizüstü bilgisayarlar USB-C ile şarj edilecek. Ancak her USB-C kablo aynı değil. Kullanıcıların Power Delivery desteğine ve watt değerine dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar güvenli ve tam performans için yalnızca sertifikalı kabloların kullanılmasını öneriyor. Avusturya'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı. Avusturya 14 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor. Yeni yaş doğrulama sistemlerinin devreye girmesi planlanırken teknoloji devlerine karşı önlemler sertleşiyor. Ülkede aynı zamanda güvenli yapay zeka kullanımını yaygınlaştıracak yeni projeler de hayata geçiriliyor. İş kazasında 34 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Yukarı Avusturya eyaletinin Oldsdorf kentinde bir üretim tesisinde meydana gelen iş kazasında 34 yaşındaki bir işçi yaşamını yitirdi. İşçi dengesini kaybederek sabitlemeye çalıştığı parçanın altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Viyana'da güneşli bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 13 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 27 derece olacağı tahmin ediliyor. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM haberleri.
1: Viyana FM. Gurbette.

gözden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söktüm intiharı. Dert yalnız geceler.

Özcan. Akif Özcan. Akif Özcan. Akif Özcan. Akif Özcan. Akif Özcan.

0: Dinleyicilerim, güzel bir salı akşamında Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Birbirinden güzel şarkılarla başlattık programı. Kubat ve Emre Kaya yorumları radyolarınızda oldu. Şimdi Gökçe Kırgız'la devam edeceğiz. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Kaliteli müzik gün boyu Viyana FM'de sizinle olmaya devam ediyor, birbirinden güzel programlar eşliğinde. Buradayız, sizinleyiz. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Gündem yoğun yine. Gündemdeki önemli haberlerin de özetlerini sizlerle paylaşacağız. Güzel şarkılar dinleyeceğiz. İstek ve mesajlarınızı yayınlayacağız. Keyifli, güzel bir iki saat olacak inşallah. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp hattımız. 660 130 1979 sevgili dinleyiciler. Hepinizi programa davet ediyoruz diyelim ve güzel bir Gökçe Kırgız şarkısıyla devam edelim.
1: Akif Özcan.

0: Aman da aman, Gökçe Kırgız yorumuyla güzel çalışmamız geride kaldı. Viyana FM'de Akif Özcan başladı, devam ediyor. Bu akşamın ilk mesajı Kemal Ünal'dan geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. İstek şarkım yolda maça giderken dinleyeyim diyor. Viyana FM sahaya çıkıyor bugün diyor. Helal olsun size. Bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş ve Konya Spor sahaya çıkıyor. Her iki takıma da başarı dileklerimi iletiyorum sevgili dinleyiciler. Maçın başlamasına yaklaşık 10 dakika kaldı. İstanbul'da Beşiktaş'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi. Bir diğer mücadele ise 13 Mayıs Çarşamba günü Ankara'da Gençler Birliği ile Trabzonspor arasında oynanacak. Şimdiden takımlara başarılar diliyoruz bakalım. Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda final biletini Beşiktaş mı, Konya mı alacak? Ayın 13'ünde Gençler Birliği mi, Trabzon mu alacak? Bakalım bizi nasıl yarı finaller ve nasıl bir final bekliyor? Ersay Üner'le Yağmur şarkısıyla devam edeceğiz programa. +43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. Ayrıca Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takip ve mesajları bekliyoruz. Mutlu akşamlar.
1: Yoruldum dilemekten, hislerimi bilemekten, geçti demekten.

0: Viyana FM'desiniz, Akif Özcan'lısınız. Programımızın ilk saatinde güzel şarkılar eşliğinde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Sevgili Murat Erdatlı, selam müdürüm, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar diyor. Çok teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsun. O sıra çayımı yudumlarken göndermiş mesajını. Kusura bakmasın, şimdi hemen okudum. Sevgi ve selamlarımı iletiyorum Erdatlı ailesine de. Akif Bey, güzel bir gece diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. Saygılar, sevgiler diyor Şengül Hanım. Çok teşekkürler, sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. +43 660 130 1979'dan güzel mesaj ve isteklerinizle tabii ki sizleri de programımıza davet ediyoruz sevgili dinleyiciler. Instagram, Viyana FM ve Akif Özcan sayfalarından da tabii ki sizleri davet ediyoruz. Evet, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Beşiktaş-Konya Spor mücadelesi oynanacak demiştik. Maç başladı, 5. dakika geride kaldı. Durum 0-0. Bu maçı takip edeceğiz ve ara ara skor bilgisi aktaracağız size. Şimdi hareket zamanı.
1: Akif Özcan.
0: WhatsApp ve Instagram üzerinden o güzel mesajlarınıza sizleri de bekliyoruz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor.

Viyana FM'desiniz. Harika şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor. Tekir radyonuzda oldu. Sen Oyna Gülüm isimli güzel çalışmasıyla. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan yayında. Şimdi Demet Akalın ve Gökhan Özen düeti Benden Sorulur radyonuzda.

Sura İskenderli ve Seni Düşünüyorum kulaklarınızda oldu. Ben de bu güzel şarkı kıymetli eşime armağan olarak gönderiyorum. Onu çok düşünüyorum ya. Biraz diş ağrısı çekiyordu dünden beri. Onun rahatsızlığı var üzerinde. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm hastalarımıza da şifa dileklerimizi iletmiş olalım. Evet, Haydar Erdoğan'a hayırlı akşamlar. Sevgili Akif Özcan'a iyi yayınlar. Marmaris'ten kucak dolu selamlar. Kral, eyvallah. Çok teşekkür ediyorum Haydar abicim. Gönlünden geçen bir şarkıyla onurlandır bizi. Selam saygılar abicim. Gönlümden hep güzel şarkılar geçer. İşte onlardan bir tanesi. Rahmetli analım Burhan Çaçan Üstad'ın okumuş olduğu Ayaz Geceleri Özgür Alter seslendirdi. Güzel bir cover olduğunu düşünüyorum bu güzel eseri. Haydar Erdoğan'a da tüm Burhan Çaçan sevenlerine de armağan olarak gönderelim. Bu eseri seven herkese de gelsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar müdürüm nasılsın? Sana ve dinleyen herkese mutlu huzurlu bir akşam diliyorum demiş. Sevgili Bedia da gelmiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Bedia. Hoş geldin, safalar getirdin. Şükürler olsun, hamdolsun bugünümüze iyiyiz. Sizleri de görüyorum ya böyle mesajlarınızla, varlığınızı hissettiriyorsunuz ya. Daha iyi oluyorum. Allah da sizi iyi etsin. Ve bu güzel şarkı da benden size armağan olsun. Beşiktaş Konya 0-0 devam ediyor. Hindrings ve Mega Gastro ile de Akif Özcan devam ediyor. Mutlu akşamlar.

0: Geceler sessiz, sessiz yar.
1: Viyana efendim.

Büşra Mazak ve Daralır isimli güzel çalışması radyonuzda sizlerle oldu. Herkese bir kez daha mutlu akşamlar. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Müdürüm nasılsın? Sevgili Ahmet kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Abicim ben de bir şarkı rica ediyorum. Kerim Aras Hatrı Kalmadı. Çalarsan sevinirim demiş. Alıyorum isteği, birazdan göndereceğim güzel kardeşim. İyi yayınlar dileklerini iletmiş, sağ olsunlar. Emin Erdatlı da geldi. İyi akşamlar Akif Bey, iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ediyorum Emin Hanımcığım. Sağ olun, var olun. Emurat abi katıldı yayına. Ama Emin Hanım da durmadı tabii. O da bir iyi akşamlar dileğiyle bize katılmış oldu. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler. Sevgili Bediye, eşine çok geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin demiş. Çok teşekkürler Bediye. Çok naziksin. Sağ ol, var ol. Bir diş ağrısıdır. Genel böyle zaten dişlerimizi bir bakımdan geçireceğiz. Bayağı bir şeylerimiz var. Ama bu diş olayı var ya, bu diş olayı. Her yaşta sorun valla. Genel böyle bir ağzı bayağı bir herhalde işlemlerimiz olacak bakalım. Allah yardımcımız olsun. Ama en azından böyle bir ağrımız vardı. Onu bir çözmüş olduk. İnşallah genelde bir güzel böyle bir şeyler yapmayı planlıyoruz kısmet olursa. Bu ağrılarımız, sancılarımız biraz geçsin. Çok teşekkür ediyorum. Tüm hastalara da tekrar şifalar temenni ediyorum. Devam edelim bir yana efendim, Akif Özcan'a kaldığımız yerden.

0: Viyana FM.
1: Yine çok güzel bir şarkıydı. Kerim Araz ve Hatırı Kalmadı Viyana FM'de. Sizlerle oldu Akif Özcan'lasınız. Programımız devam ediyor. Beril Hanım iyi akşamlar, iyi yayınlar. Buradayım Akif Bey, iyi programlar. Herkese selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Zehra Toy'dan bir şarkı rica ediyorum demişti. Neyin varsa aldık, listeye gönderelim. Beşiktaş Konya Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi devam ediyor. Dakika 31, durum 0-0. Tüm takımlara başarılar. Devam edelim. Yapma.

Çağırıyorum kız duysana. Gökhan Namlı radyolarınızda olduğu harika şarkılarla programımız devam ediyor. Kemal Ünal, Onur Ünlü, Mahmut Akçagöz, sana selamları var abi. Biz çıktık yola, maça doğru gidiyoruz. Müslüm Gürses'ten öpmek istedim, bizim için çalar mısın? İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok çok teşekkür ederiz sevgili Kemal Ünal'a. Beraberinde Onur Ünlü'ye, Mahmut Akçagöz'e ben de selamlarımı iletiyorum. Onlar bana selamlarını iletmişler. Benden de onlara selamlar. Müslüm Gürses'i öpmek istedim. Yine çok güzel bir çalışma. Bu akşamın özel eserlerinden biri olarak birazdan dinletmiş olayım sizlere. Artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarla Viyana FM'e, Akif Özcan'a katılabilirsiniz efendim. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerleyiz. Çok güzel şarkılar demiş Şengül Hanım, göndermişler. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de çok güzelsiniz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Hep bizimle olun inşallah. Sevgili Melda da geldi. Merhabalar, ben de burada mıyım, yerde miyim, gökte miyim bilmiyorum ki demiş. Nerelerdesin acaba? Hani derler ya, hangi cehennemdesin diye. Bir varsın bir yoksun. Yerde misin, gökte misin? Neredesin yani? Allah Allah. Enteresan. Melda böyle bir bazen kayıplarda, bir bazen kendini gösteriyor. Var bir haller, var bir haller. Bir yoğunlukları var herhalde bu sıralarda. Dur bakalım. Belli olur yakında. Şimdi önce...

0: Bir cilvelim yapacağız efendim. Güzel bir çalışma gelecek Baran Mengüç'ten. Ardından da öpmek istedim Müslüm Baba. Sonrasında Canesa ve sonrasında daha neler neler. Aman da aman Viyana FM'de Akif Özcan'da kötü şarkı olur mu ya? Viyana FM'de kaliteli müzik her daim sizlerle. Melda'ya, Şengül'e, Kemal'e, beraberindeki efendim Mahmut Akçagöz'e, Onur Ünlü'ye selamlarımı gönderiyorum. Sevgili Bedia'ya, Emine Erdatlı'ya, Murat Erdatlı'ya armağanım olsun. Maça gidenler benim gibi bir futbolcunun eksikliğini hissederler diyor sevgili Murat Erdatlı. Yardır Murat'tan bakın size mesaj. Yardır Murat, hayırdır, sen bu akşam yok musun abi maçta? Farklı bir kadro mu var? FC Viyana FM'e yeni bir rakip mi çıktı yoksa? Hayırdır yani, beraber değil misiniz? Maçtaki olan herkese iyi sporlar, iyi maçlar, vurduğunuz gol olsun. Cilvelimle devam.
1: Akif Özcan.
2: Bir an evvel.

Allah Allah. Sevgili Kemal Ünal, Onur Ünlü, Mahmut Akçagöz, özellikle size geldi. Tüm Müslüm Baba hayranlarına, sevenlerine de armağanımız oldu. Rahmetli analı Müslüm Gürses'i de. Murat tatilde hem de 3 hafta diyor Emin Erdatlı. Vay vay vay. Hadi bakalım, yeni transfer görüşmelerim var diyor. 3 hafta tedavi merkezindeyim demiş. Gerçi kimine göre izin yapıyorum diyor. Vay vay vay. Atışmalar başladı. Aşıklar atışması. Bu Karslı hemşerilerimiz, sanatçılarımız böyle aşıklar atışması olur ya. Şimdi Murat ve Emine atışması bu da. Bak diyor ki 3 hafta diyor tatilde. Şimdi Murat Erdatlı da diyor ki yeni transfer görüşmelerim var diyor. 3 hafta diyor tedavi merkezindeyim diyor. Ondan sonra gerçi kimine göre izin yapıyor demiş. Orada bir kinaye var. Orada bir mesaj var, hissettim Murat Erdatlı. Abi iyisin değil mi inşallah? Sevgiler gönderiyorum, şifalar diliyorum. Umarım ciddi bir şey yoktur. Bilmiyorum yani, üzerine böyle bir şeyler falan takmışsın. Allah sonumuzu hayretsin. Bilemem. Yenge hanımı üzme. Emine yengemi üzme bak. Başka bir şey demiyorum. Peki, sevgiler gönderiyorum. Muhabbetiniz daim olsun inşallah. Şu iş saatlerimi tam oturtayım, döneceğim sağlara demiş Melda. Şşt, hop, ben yeni gelmedim, geri geldim diyeceğim diyor o zaman. Hadi bakalım inşallah Melda. İşimiz olsun, sağlığımız yerinde olsun da aman aman. Olsun. Arada bir gelin ama geldiğinizde iyi gelin. Yani üzüntülerle, kederlerle böyle devamlı hayat geçmez. Yoksa her şey insan için. Kimin hayatı her gün aynı? Mümkün değil. Her gün farklılıklarımız var. Farklı duygular, farklı ruh hali, farklı kazançlar değil mi? Farklı stresler, farklı mutluluklar. Her şey insan olduğu için. Dolayısıyla hayatta her şeyin olduğunu bileceğiz. Elimizdekilere şükredeceğiz, hamd edeceğiz. İnşallah yola öyle devam edeceğiz yani. Elindekinin kıymetini bilmeyen daha sonra onu çok arar yani. Her anlamda bu arada. Aşk meşk işinde böyle. Diğer dünya malı içinde böyle. Elimizdekilerin kıymetini bilelim. Hadi bir can esada yapalım. Devam edeceğiz. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp hattımızdan bekleniyorsunuz. Murat abi lisansın elimizde, bir yere gidemezsin demiş Kemal Ünal. Yok abi ya, sen rahat ol ya. Murat Erdatlı bir kendini toparlasın, o bir tatil mi tedavi mi ne yapıyorsa onu halletsin. Bir anda sahaya biter o.

0: ve Aydın Kurtoğlu kulaklarınızda oldu. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan devam ediyor Viyana FM'de. Beşiktaş-Konyaspor maçında devre arasına gidildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli bir mücadele. Beraberlik var maçta. Bakalım ikinci yarıda futbol severleri neler bekliyor. Arada takip etmeyi devam ettireceğim ben de. Skorla ilgili sizlere bilgiler aktaracağım. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz. Mehmet Taş, selamlar, iyi akşamlar. Ben de buradayım diyor Salzburg'dan, herkese selamlar. Tüm dinleyicilerinize sıradaki çalışmayı armağan ediyorum demişler. Ben de bu güzel çalışmayı seçtiğim armağan olarak gönderiyorum. İyi akşamlar.
1: Akif Özcan. Akif Özcan. Viyana.

Biyomerfan. Vay vay vay, yine çok güzel bir çalışmaydı efendim, hep beraber dinledik. Dik dur karşımda. Şimdi Osman Berber çık gel bir geceyle devam edeceğiz programa. Beşiktaş-Konya maçında Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ikinci yarı başladı. 0-0 devam ediyor. Ara ara skor bilgisi aktaracağım program bitene kadar. Aydın Barut da geldi. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum size ve sevenlerinize diyor. Aleykümselam abi, hoş geldin.

Vay vay vay vay vay. Aman da aman, yine çok güzel bir şarkı. Hayranım aşkım Dodo radyolarınızda oldu. Şimdi Özgürcan Çoban'la Kendimi Arıyorum isimli güzel çalışmasıyla devam edeceğiz sevgili dostlar. Akif Özcan'lısınız, hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Beşiktaş-Konya mücadelesi 0-0 devam ediyor. Bakalım neler olacak bu maçta.

Gökhan Namlı radyolarınızda olduğu Matem isimli bu nefis şarkısıyla sevgili dinleyiciler artık programı bitireceğiz yavaş yavaş ama şu anda beni çok kıymetli dostlarım dinliyor, sevgili arkadaşlarım dinliyor. Her birine buradan selam gönderiyorum. Grupta fena şeyler oluyor ya. Çok derin bir grubumuz var bizim. Sputnik ailesine buradan selam gönderiyorum değerli mesai arkadaşlarım. Her biri birbirinden kıymetli. Bir Alkan hariç. Onun dışındakiler ayrı ayrı çok kıymetliler. Yani Alkan da işte bir kıymetli bir kıymetsiz arası gidip geliyor. Hele bizim bir Serkan Başdımarımız var fena. Akşamları Özgür'le mesela bir de tabii Kemal de öyle. Mikail de onları takip ediyor. Yani onların yolundan giden bir genç. Akşamları mutlaka böyle bardakları dolu olacak onların. Mutlaka böyle ya çay ya kahve ya su. Mutlaka bir sıvı tüketimi olmalı. Yoksa rahat edemiyorlar, uyuyamıyorlar. Acayip seviyorlar. Yani biz diyorlar abicim yemeden içmeden duramayız ama özellikle içmeden. Ne içiyorsunuz diyorum, kahve. Onu bırakıyorlar çay. Onu bırakıyorlar milkshake'ler, bilmem neler. Mutlaka bir şeyler içiyorlar. En güzeli. Böyle sağlıklı şeyler içmeniz çok önemli arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Sevgili Özgür Koçularlı'ya selamlarımı gönderiyorum. Kemal Hacıoğlu DJ Festo. Come on everybody. Serkan Başdımar. Evet. Radyo Sputnik'in kıymetli haber spikerlerinden sevgili Serkan Başdımar'a buradan selamlar gönderiyoruz. Sputnik'e konuştuya sevgilerimi gönderiyorum. Pasaportu ayarladım diyor. Vizeyi de diyor ayarlıyorum diyor. Yakında ben de Viyana'ya uçacağım diyor sevgili Özgür Koçularlı. Uçar abi adam, bekar adam. İstediği yere gider. İstediği yere gider. Şu an canı ister pat sahile akar, anlıyor musun? Serkan Başdımar öyle. Mikail öyle. Bak Kemal hiç öyle mi? Yok. Kemal aynı ben. Evde. Evden çıkmaz. Diğerleri de eve zor giriyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Selam gönderiyorum. Bir kez daha sevgili arkadaşlarıma. DJ Festo'ya. Sevgili Kemal Hacıoğlu'na. Efendime söyleyeyim. Özgür Koçularlı'ya. Serkan Başdımar'a. Sevgili Mikail'e. Ve kaynanasında olan, kayınvalidesinde olan ama bizi dinleyemeyen, kalbi bizimle olan sevgili Alkan Şahin'e de selamlarımı gönderiyorum. Öpüyorum sizi arkadaşlar. Bu güzel şarkım Sputnik ailemize armağan olarak geliyor. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Değerli dinleyiciler, Viyana FM'de bir programı daha noktalıyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Şengül Hanım, hayırlı güzel geceniz olsun. Çok teşekkür ediyorum. Program yine çok güzeldi demiş. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sıla Gündüz, iyi akşamlar Salzburg'dan sevgiler. Akif Bey, ağzınıza sağlık. Yine çok güzeldi diyor. Çok sağ olun. Yarın akşam inşallah yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Bugün aynı zamanda 5 Mayıs yani 05.05 Dünya Amasyalılar Günü. Ben de bir Amasyalı olarak tüm Amasyalı hemşerilerime de selam gönderiyorum. Günümüz kutlu olsun diyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Konya Spor mücadelesinde dakikalar 65, durum 0-0. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Ayın 13'ünde de Gençler Birliği Trabzonspor mücadelesi var. Bugünün kazananıyla o günün kazananı finalde karşılaşacaklar. Hak edenin kazandığı bir kupa olsun diyelim efendim ve programı bitirelim. Değerli sponsorlarım, sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks'e ve 23. Viyana Mega Gastro'ya da teşekkürler. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın. Akif Özcan.

Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Avusturya 3 Rus diplomatı sınır dışı etti. Avusturya casusluk şüphesiyle 3 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı etme kararı aldı. İddialara göre diplomatlar, diplomatik binaların çatılarına kurulan anten sistemleri üzerinden istihbarat faaliyetleri yürüttü. Avusturya Dışişleri Bakanlığı, diplomatik dokunulmazlığın casusluk amacıyla kullanılmasının kabul edilemez olduğunu açıkladı. Bu kararla birlikte 2020'den bu yana Avusturya'dan sınır dışı edilen Rus diplomat sayısı 14'e yükseldi. Güneş enerjisine büyük yatırım. Viyana Eyalet Yönetimi binaların dış cephe ve çatılarına kurulacak güneş enerji sistemleri için 7 milyon euro fon ayırdı. Bu dev hamle ile enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve faturaların kontrol altına alınması hedefleniyor. Şehir yönetiminin en büyük amacı 2030'a kadar her 4 evden birinin elektriğini tamamen güneşten karşılamak. Bu yenilikçi sistemlerden yararlanmak isteyen vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti de sunulacak. Trafikte kameralı denetim dönemi başlıyor. Avusturya'da 1 Mayıs 2026 itibarıyla şehir merkezleri ve kritik bölgelerde otomatik plaka tanıma sistemi devreye alındı. Yeni sistemle belirlenen alanlara izinsiz giren araçlar otomatik olarak tespit edilecek. Yetkili araçlar dışında kalan sürücüler için cezalar 726 Euro'dan başlayıp 2180 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Sistem veri koruma kurallarına uygun şekilde çalışıyor ve yalnızca plaka bilgilerini kaydediyor. Viyana sinemasına rekor bütçe ayrıldı. Viyana Film Fonu, yerel film endüstrisine 14,8 milyon euroluk yatırım yaparak tam 179 farklı projeyi hayata geçirdi. Sektöre sağlanan her 1 euroluk destek, Viyana ekonomisine yaklaşık 5 euro olarak geri dönüş sağladı. Fondan destek alan Ausputzis komedisi, 450 bin izleyiciyle son 27 yılın en başarılı yapımı oldu. Viyana yerel sinemaya sağladığı bu güçlü destekle film sektöründe parlamaya devam ediyor. Avusturya'da işsizlerin sayısı artıyor. Nisan ayı verilerine göre Avusturya genelinde işsizlik oranı geçtiğimiz aya oranla %1,5 artarak 7,5'e ulaştı. İş arayan ya da eğitiminde olan kişi sayısı 398.342'ye ulaştı. Geçen yıla kıyasla işsizlikten en çok kadınlar etkilendi. Öğretmen alımı başladı. Avusturya Eğitim Bakanlığı yeni eğitim yılı için 6200'den fazla öğretmen alımı yapacak. Başvurular 8 Mayıs'a kadar devam ediyor. En fazla öğretmen ihtiyacı zorunlu eğitim okulları için Viyana'da bulunuyor. İlkokullarda Almanca sorunu büyüyor. Başta Viyana olmak üzere Avusturya'daki okullarda Almanca seviyesi yetersiz olan öğrenci sayısı artarken sınıfta kalanların oranı da yükseliyor. Yetkililer bu durumun eğitim ve entegrasyon açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Şehir merkezine araç girişi yasaklandı. Salzburg eyaleti Temmuz-Ağustos aylarında şehir merkezine turist araçlarının girişini yasaklıyor. Günlük yaklaşık 1000 araçla trafiğin azaltılması hedeflenirken uygulamadan yerel plakalar muaf tutulacak. ABD nakit ödemelere sınır geliyor. Avrupa Birliği kara parayla mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidiyor. 2027'den itibaren AB genelinde 10 bin euro üzerindeki nakit ödemeler yasaklanacak. Ayrıca 3 bin euroya aşan işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu olacak. Yeni kurallar özellikle yüksek tutarlı alışverişlerde banka üzerinden ödeme yapılmasını gerektirecek. Düzenleme hem vatandaşları hem de Avrupa ile ticaret yapanları yakından ilgilendiriyor. ABD USB-C dönemi başladı. Yeni düzenleme ile artık tüm telefon ve dizüstü bilgisayarlar USB-C ile şarj edilecek. Ancak her USB-C kablo aynı değil. Kullanıcıların Power Delivery desteğine ve watt değerine dikkat etmesi gerekiyor. Uzmanlar güvenli ve tam performans için yalnızca sertifikalı kabloların kullanılmasını öneriyor. Avusturya'da 14 yaş altına sosyal medya yasağı. Avusturya 14 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor. Yeni yaş doğrulama sistemlerinin devreye girmesi planlanırken teknoloji devlerine karşı önlemler sertleşiyor. Ülkede aynı zamanda güvenli yapay zeka kullanımını yaygınlaştıracak yeni projeler de hayata geçiriliyor. İş kazasında 34 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Yukarı Avusturya eyaletinin Ohlsdorf kentinde bir üretim tesisinde meydana gelen iş kazasında 34 yaşındaki bir işçi yaşamını yitirdi. İşçi dengesini kaybederek sabitlemeye çalıştığı parçanın altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

0: Gurbette Slaysnitz'i Viyana FM. Gurbette Slaysnitz'i hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Haliestrasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Melih ile
1: Aşk-ı Meçhul.

0: Her zaman.
1: Her zaman.
2: Her zaman. En iyi.
0: En iyi.
2: En duygusal.
0: Sevdanın rengi.
2: Aşk dolu musun?
0: Duyguların ahengi. Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.11 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Dün yeterince konuşamadık. Dün daha çok müzik dinlettik. O yüzden bugün uzun uzun konuşacağım bir program olacak. Muhtemelen uzun uzun muhabbet ettiğimiz bir program olacak. Sırf konuşmayı, bir şeyleri anlatmayı sevdiğim için bu mesleği çok seviyorum. O yüzden hemen kocaman alkışlarla programın startını vermek istiyorum. Ve ilk çalışmayı her zaman olduğu gibi gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ediyoruz. Haydi bakalım, Çelik bizlerle birlikte olacak. Sevdan gözümün bebeği diyelim. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim, bu akşam için sizlere empati kurmak bazen insanı zor durumda bırakabilir mi? Neden? Empati kurmak bazen insanı zor durumda bırakabilir mi? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı ama onlara geçmeden önce bir güzel eser daha dinletelim istiyorum. Ardından sizden gelenlerle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle programın startını verdik ve bu güzel çalışmaya her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ettik. Güzel yayınlar Melih demiş, eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Zeynep Hanım, Zeynep Yücel İstanbul'dan bizlere kulak veriyor. Mega Kent'e selamlarımızı göndermiş olalım. Selam kardeşim, iyi yayınlar, hayırlı akşamlar herkese demiş. Sevgili Murat abimiz, eyvallah, teşekkür ederim abi. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun.

Sevgili Yavuz Bey bizlere kulak veriyor. Selamın yayınlar. Murat abim tavsiye etti. Yeni katıldım ben. Yavuz demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Murat abi sana da teessüf ederim yani. Yani programı birilerine tavsiye et, dinlet diye, öner diye İlla adına şarkı yapmamız mı lazımdı? Hep bir rüşvet, hep bir şey. Şaka bir tarafa, kendisini gerçekten çok seviyorum. Ki o şarkıyı da yazarken cesareti buradan aldım aslında. Kendisi bizlere bol bol şaka yapan, şaka da kaldırabilen bir insan. Dolayısıyla canımız ciğerimiz, çok severiz. Murat abimize teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Yavuz Bey'e de saygı, sevgi, selam olsun bizlerden. Umarım bundan böyle hem programın hem radyonun daimi dinleyenlerinden bir tanesi olur. Sevgili Nedim Bey, Nedim Soylu iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olsun, kendisi de daimi dinleyenlerimizden bir tanesi. Efendim Derin Su bizlerle birlikte olacak. Olmuyor Sensiz diyelim, ardından buralardayız. Soruyu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Cevaplar biraz toplansın istiyorum. Ki üzerine konuşabilelim uzun uzun. Empati kurmak insanı bazen zor durumda bırakabilir mi? Neden diye sorduk. Empati kurmak insanı bazen zor durumda bırakabilir mi? Neden?

0: Sonralarım yok artık. Bin dert yükledim kederli yüreğime. Sen yoksun. Hani gidecek yol tek yöndü benden sonra. Ayaz rüzgarlara saldım bütün hayallerimi. Sen yoksun. Yokluğunla ölüyorum. Sen yoksun.
1: Viyana FM. Viyana FM.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bilmiyorum fark ettiniz mi ama ben özellikle şarkının sonundaki o şiir kısmında sesten bir intizar tınısı aldım. Vallahi intizar da söylese fena olmazmış, ne yalan söyleyeyim. Hemen şöyle gelen cevaplara dönmek istiyorum. Sevgili meslektaşımız, arkadaşımız Semih Koyuncu bizlere ulaşmış.

empati şudur ki insan varlığı biçimsiz ve karşıdaki kişinin ruh halini alır ve ona benzer. Bu yolda kendi fikirlerini kaybeder, hissiz olur ve kaybeder demiş. Yani aslında empati birinin istemsizce bir başkasına benzemesini ve çoğu zaman kendi bile farkında olmadan kendine dair düşüncelerini, hislerini kaybetmesini simgeliyor demek istemiş. Kendisi aslında biraz öyle. Her zaman söylüyorum, denge esastır diye. İşin ucunu biraz kaçırdığımızda empati kuralım diye bakıyoruz ki karşı taraf bizim üstümüzde hüküm kurmaya başlamış. Yani ister kabul edelim ister etmeyelim, biz o olmuşuz. Çok enteresan bir şekilde bunun da örnekleri var. Ve bunu maalesef sürekli yapıyoruz ya. Yani onu da anlamak lazım. Şöyle yaşadı, böyle oldu falan filan. İyi de benim ne yaşadığımı bilmiyorsun ya. Beni kim anlayacak? Anlamak denilen şey karşılıklı olmalı. Tamam, empati var insan hayatında, olmalı da, güzel de bir kavram, eyvallah, ama karşılıklı olmuyorsa orada bir sıkıntı var abi. Yani buna ister çıkar densin, ister başka bir şey. Hayat menfaatler üzerine kurulu, karşılıklar üzerine kurulu. Bir iyiliği yaparken bir karşılığı olsun düşüncesiyle yapıyorsun. Ama bu dünyada, ama diğer dünyada. Bunu kabul etmek lazım. İşleyiş böyle. Yine meslektaşlarımızdan, dostlarımızdan sevgili Tuğçe bizlere kulak veriyor. Empati kurunca insan kendi haksızlığı ve zalimliği ile yüzleşirse zora sokar gibi demiş. Değil mi? Biraz ego varsa, işin içinden çıkamıyorsa. Hani ben ona bunu yaptım da acaba ne hissetti diye empati kurmak yerine bir anda ben ona bunu yaptım da neden yaptım, otursun da o anlasın olayına gelebilir. Ya da ne bileyim, tam tersi olur. İşte insana empati kurayım derken, karşı tarafı anlayayım derken aslında hatasının farkına varır ve işin içinden çıkamayınca kendi kendini üzer, kendi kendini yıpratır. Kimseye bir şey söyleyemez falan. Burada da kendi kaybeder. Yani her halükarda kaybeden taraf mutlaka tek oluyor abi. Yani bu bir gerçek. Ne bileyim işte, boşanmalarda vesaire suç tek taraflı değil. Elbette ki herhangi bir konuda da öyle. Her iki tarafı da dinlemek lazım. Ama işin kaybedeni muhakkak tek taraflı oluyor abi. İki taraftan biri mutlaka diğerinden daha hızlı toparlıyor. Ve diğeri sırf toparlayamadı diye karşıdaki kişiye düşman oluyor. Çok enteresan. Ama hayatın içinden şeyler. Efendim, Dilara Tuncer. Gözlerimde kaldın diyelim, ardından Emre Fel bizlerle birlikte olacak. Hayır gelmez diyelim, iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Dilara Tuncer ve Emre Fel kulaklarımızdaydı. Hayır gelmez dedik, saatlerimiz 21.43 oldu bile. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz, birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Sıra geldi gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Öncesinde şöyle mesajlarımı okumak istiyorum. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela bizlere kulak vermekte. Hoş geldin. Sefalar getirdin diyelim önce gönlümüze, sonra radyomuza. Selam gönüldaşım senden. Özür dilerim. İsteğini bir anda öne almış bulundum. Selam gönüldaşım, sesindeyim huzurlu, nazarsız. Su gibi akan bir yayın dilerim. Bugün senden bir isteğim olacaktı. Tabii mümkünse İsmail YK, ne güzel şeysin sen. Benden annelerimize gelsin. Şimdiden çok teşekkür ederim. Soruna cevabım, evet, empati bazen insanı zor durumda bırakabilir. Çünkü empati sadece anlamak değil, aynı zamanda karşı tarafın duygusunu bir ölçüde hissetmektir. Bu da bazı durumlarda yük haline gelebilir. Bugün Derya Bedavacı çalacaktın canımcığım, hatırlatayım dedim, gecen güzel olsun demiş. Evet, sanki bir Derya Bedavacı hatırlıyorum ama şarkının ismi neydi? Dinleyicimiz bize kulak veriyorsa, onu da benimle paylaşırsa yerine getirmiş olalım. Sevgili Şengül Hanım bizlere kulak veriyor. Hayırlı geceler, selamlar, sevgiler demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Sevgili Şengül Hanım'a bütün güzel çalışmaları armağan etmiş olalım. Yine daimi dinleyenlerimizden bir tanesi sevgili Aydın Bey şu anda bizlere kulak veriyor. Selamünaleyküm, iyi yayınlar dilerim. Hayırlı akşamlar demiş. Eyvallah, teşekkürler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Emine ablam bizlere kulak vermekte. İyi geceler Melih, hoş geldin. İyi yayınlar dilerim diyor. Eyvallah, teşekkürler. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin ablam. Bu arada ben de yeni öğrendim. 5 Mayıs Dünya Amasyalılar Günü'ymüş. Amasya'dan bizleri dinleyen dostlarımız varsa onların da Amasyalılar Günü'nü kutlamış olalım. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu arada Şengül Hanım az önce söylediklerimiz için konuyla alakalı olarak çok çok doğru dedikleriniz, katılıyorum, bravo diyorum demiş. Eyvallah, teşekkürler. Aynı fikirdeysek, hala aynı fikirde olabildiğimiz insanlar varsa ne mutlu bize. Dahası hala fikirlerimizi paylaşabildiğimiz ortamlar varsa, ki çok şükür var, az da olsa ne mutlu bize diyelim. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Solyan'ım. Bu gece yarım diğerlerinden biraz farklı. Yarım kalan bir cümle var aklımda. Dönüp dolaşıp söylüyorum. Söylüyorum da gelmiyor sonu. Seni diyorum. Seni. Seni seviyorum demeye dilim varmıyor. Unutamıyorum son sözlerini. Ben derece severken gitti işine. Unutamıyorum. Aklım başımdan giderken kalbimden, gönlümden çıkıp gitme işini unutamıyorum. Kendi kendimi yalanladığım anıları unutamıyorum. Sana kandığım, inandığım anları unutamıyorum. Yarım kalan bir cümle var aklımda. Seni diyorum da unuttum çoktan diyemiyorum. Seni diyorum da sevmez olaydım diyemiyorum. Seni diyorum da görmez olaydım diyemiyorum. Ve son kez sana söylüyorum. Seni üzer mi bilmiyorum ama ben son sigaramı yine sana yakıyorum.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. İnsan insanın boşluğudur diyor şarkıda. Yalnız ben şarkının orasını çok da haklı bulamadım yani. Hani madem konumuz empati, yani bu şarkıyı dinleyen biriyle empati kurduğumda ben o boşluk kısmını biraz yara bandı gibi algıladım. Bir insan insanın boşluğu değildir abi. Yani bir insanı başka birinin bıraktığı boşluğu doldurmak için sevmemek gerekiyor ama hani burada insan insanın boşluğudur derken anlatılmak istenen. İşte aşk insana ne yaptıracağı belli olmaz. Bir boşluğunu bulur ve bir bakmışsın ki her şey olması gerektiğinden farklı hale gelmiş. Sırf sen seviyorsun diye. Eğer anlatılmak istenen buysa o doğru. İnsan insanın boşluğudur abi, zaafıdır. Yani bir anda boş bulunup yapmam dediğin şeyi yapabilirsin. İşte buna aşk diyoruz zaten. Aşk fedakarlıktır diye bunun için söyleniyor. Sevgili Pınar Hanım Başkent'ten bizleri dinliyor. Selamlar Melih Bey, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen herkese gelsin. Empati kurmak bazen insanı zor durumda bırakabilir, evet. Kendisi bir başkasıyla empati kurarken onu anlayan kimse yoksa, sırf karşı tarafı anlamaya çalışırken kendisi anlaşılmadığı için önce düşüncelerini, sonra duygularını, en son kendini kaybeder demiş. Değil mi? Aslında empati iki kişilik de bir olay değil. Üç ve üzeri kişilik bir olay bence. Yani sen birini anlamaya çalışırken üçüncü biri de seni anlamaya çalışmalı ki yaptığın şeyin doğru olduğunu, güzel bir şey olduğunu ve yaptığın şeyin bir başkasıyla beraber senin de mutluluğuna vesile olduğunu görmek insanı daha bir deşarj eder bu tarz konularda. O yüzden önemli. Empati bence 3 ve üzeri kişiyle gerçekleşmesi gereken bir eylemdir. Çünkü zaman zaman karşıdaki kişiyi anlayan kişinin de anlaşılmaya ihtiyacı olabilir. Eğer kendisi anlaşılmıyorsa orada sıkıntı başlar. Efendim sevgili Ahmet amcamız bizlere kulak veriyor. Selam evlatı yayınlar. Sıradaki çalışma sana, kızıma ve dinleyen tüm dostlara gelsin. Uzak diyarlardan seni dinliyoruz. Bugün Ağrı'dayız kızımla demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. İnşallah kısa zamanda yeniden dönersiniz. Tam olarak nereliydiniz unuttum ama Ağrılı olmadığınızı biliyorum. Kayahan bizlerle birlikte olacak. Yoksun sen diyelim, ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48 Viyana'nın lezzet diyarı.

0: paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.

0: Aşkı meçhul, aşkı meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkı meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
3: her zaman en iyi,
0: en iyi,
3: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

gönüldaşımın isteği üzerine İsmail İK bizlerle birlikteydi. Ne güzel şeysin dedik, yepyeni bir çalışma geldi. Değerini yitiren sanatçılarımızdan bir tanesi, hala zaman zaman bazı şarkıları elbette ki patlayabiliyor ama bence İsmail YK işine gösterdiği özen, işine duyduğu sevgi vesaire vesaire, daha niceleri göz önünde bulundurulduğunda, kaleminden hiç bahsetmiyorum bile, göz önünde bulundurulduğunda aslında çok çok daha iyi yerlerde olması gereken bir sanatçımız, ki bir dönem öyleydi aslında ama keşke yıldızı hiç sönmeseydi. Aslında tam olarak sönmekte değil, bir parlayıp bir sönüyor. Keşke böyle olmasa. Umarım müzik adına birçok şey eskisi gibi olur. Ben bu bağlamda son dönemde yapılmakta olan bir projeyi gerçekten çok seviyorum. Size de bir ufak bahsetmek istiyorum. Sevgili Oğuzhan Uğur'un bir projesi var, Saygı Bir adında, ki ben yaptığı birçok programı da severek, beğenerek takip eden isimlerden bir tanesiyim. Yazdığı kitapları da keza aynı şekilde okumuş ve beğenerek okumuş bir insanım. Saygı Bir şöyle bir proje bir döneme damgasını vurmuş ve hala unutulmayan bazı isimleri orada ağırlıyorlar ve bugün gündemde olan, davet edilen isimler, o bahsi geçen ismin yazıp bestelediği eserleri kendi tarzında seslendiriyor. Canlı konser alanı gibi düşünülebilir, enfes bir şey. Beğenerek takip ediyorum. Şu ana kadar Ceza ile başlayıp Sertab Erener, Mustafa Sandal ve bir sanatçımız daha vardı. Grup olarak şu anda hatırlayamıyorum ama evet, Mor ve Ötesi, Ceza, Mustafa Sandal, Sertab Erener ve Mor ve Ötesi'ni ağırladılar bu güzel atmosferde. Gerçekten beğenerek takip ediyorum. Sizlere de tavsiye etmiş olayım. Evet, sorunun bendeki cevabına gelecek olursak, şöyle ki, empati kurmak insanı tabii ki de zor durumda bırakabilir. Yani bazen şey yapıyoruz değil mi? Empati kurmakla şeyi karıştırıyoruz. O ben olsaydım olayını ya. Ben senin yerin olsaydım şöyle yapardım diyoruz. İşte ben senin yerin olsaydım derdim, sıkıntım neyse onunla paylaşırdım diyoruz ve onu paylaşmayı kendimize hak görüyoruz ama karşı taraf ne hisseder, sonrasında ne yaşar, onu pek düşünmüyoruz. Burada durum empati olmuyor aslında. Karşı taraf zor durumda kaldığı için biraz bencilce yapılmış ve adı konulamamış bir şey oluyor bana soracak olursanız. Bu durum empatiyle karıştırılan ya da gayet bilinçli bir şekilde yapılan ama empati başlığı altında üzeri süslenen bir şey. Dolayısıyla elbette ki bence de empati zaman zaman, hatta günümüzdeki insanların olaylara yaklaşımına bakıldığında, bencillik seviyesine bakıldığında, günümüz için düşünüldüğünde çoğu zaman zan altında, zor durumda bırakabilir.
Ki zaten benim en sevmediğim şeylerden bir tanesi de zannediyorum kelimesidir. Yani bir konuyu biriyle paylaşıyorsun. Ya zannediyorum. Sen biraz yanlış anlamışsın. O benim gördüğüm kadarıyla öyle bir insan değil. Senin gördüğün kadarıyla ama senin baktığın yer farklı, benim baktığım yer farklı. Yani bu duruma bir yorum getireceksen böyle getirmen lazım. Yani zannediyorum çok sıra dışı bir kelime. Ya bu söylendiğinde herkes kendine her şeyi hak görüyor. Ya o benim görüşüm oluyor. Ama senin görüşün olmuyor ki, beni zor durumda bırakıyorsun. Beni suçlu duruma düşürüyorsun. Bana kendimi sorgulatıyorsun. Bu senin görüşün olmuyor ki. Görüş böyle dile getirilmez abi. Bence diyerek dile getirirsin. Belki dersin. Ya belki onun da bir bildiği vardır dersin. Zan altında bırakmazsın kimseyi. Kimseye kendini suçlu hissettirmezsin. Kimseye kendini sorgulatmazsın. Budur fikir beyan etmek. Budur fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü hala kaldıysa. Ötesi değil. Efendim, Oğuz Berkay, Fidan bizlerle birlikte olacak. Benim bir dönem çok sevdiğim, çok da dinlediğim eserlerden bir tanesini kendine has yorumuyla seslendirmiş. 14 Bahar diyelim. Ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Saatlerimiz 22.27 oldu. 23'e kadar sizlerle birlikte izledik ve yavaş yavaş sona doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Sevgili Leyla Hanım, özür dilerim, Hülya Hanım bizlere kulak veriyor. Selamlar Melih Bey, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen herkese gelsin. Kuzenim Dilek ile birlikte bu akşam sizlere kulak vermekteyiz. Şiire bayıldığını belirtmemi istedi demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Soruya cevap olarak ikimiz adına söylüyorum. Empati kurmak bazen insanı tabii ki de zor durumda bırakabiliyor ama kurmamaktan iyidir her halükarda. Empati biraz vicdan, biraz akıl meselesidir. Bir insanın empati kuracak aklı ve vicdanı varsa zaten empati olayını da yerine göre kullanır. Birini zor duruma sokabileceğini elbette ki akıl eder diye düşünmekteyim demiş. Sıra dışı bir cevap olmuş. Ama doğru, empati kurmak akıl da ister. Empati kurmayı akıl etmek lazım. Empati kurmak için vicdan sahibi olmak lazım. Vicdan yoksa düşünce yoktur. Düşünmezsen durup da ben buna ne yapıyorum, ne hissettiriyorum demezsin abi. Zaten bunu demediğin zaman da onun adı empati olmuyor. Yani durup düşünüp de derdini, sıkıntını paylaşıp da sözüm ona kendince kendini rahatlatıp da karşı tarafı düşünmemezlik etmeyeceksin. Ben derdimi kiminle paylaşayım demeyeceksin. Abi bana gelip ne derdin var diye sormuyorsan, ben derdimi seninle paylaşamıyorsam, ben derdimi seninle paylaşacakken iki kere düşünüyorsam, sen de biraz ben derdimi kiminle paylaşmalıyım diye düşündüm. Baktın kimseyi bulamıyorsun. Benim yaptığımı yap. İçine at. Ne bileyim, sırf bu yüzden birilerine kin güt. Şayet haklıysan. Bırak onlar seni neden bu duruma ittiklerini düşünsün. Madem haklı olduğundan bu kadar eminsin. Benim kendi kendime yaptığımı yap. Empati kurma baba o zaman. Yani ben zaten senin bunu yapamayacağının farkındaysam böyle bir beklentiye girmem. Sen de bunu dile getirme o zaman. Demek ki şunu nasıl yapacağız, bunu nasıl yapacağız? Deme abi. Efendim Orhan Hakalmaz gelsin. Ah bu gözler neler gördü diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Minik Serçe'ye, Sezen Aksu'ya kulak verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Sırada bir Tarkan çalışması var ve ben bu çalışmayı sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'ya armağan etmek istiyorum. Hemen ardından sevgili Zuhal ablamız bizlere ulaşmış. Merhaba, iyi yayınlar Melih. Selamlar, sevgiler sana ve dinleyen herkese huzurlu geceler diliyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Bütün güzel çalışmalar kendisine de armağanımız olsun. Bir kez daha geçmiş doğum gününü kutlamış olalım. Bir Rafet Erroman çalışması kendisi için gelecek tabii ki, ama öncesinde bir Tarkan gelsin, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Tarkan bizlerle birlikteydi ama bir zamanlar Tarkan bile Tarkan değilmiş ya. Vallahi Tarkan'ın sesi demeye bin şahit değil mi? Ama gerçekten Tarkan'dı. Acayipsin albümünden güzel bir çalışma. Acayipti bir çalışma bu arada. Ben de bilemedim başta. Hani paylaşan kanal kendisi olmasa belki tereddüt ederdim. Efendim sırada gecenin son şiiri var. Yavaş yavaş sona doğru giderken bir şiirle devam etmek istiyorum. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola bu güzel şiir ardından sevgili Zuhal ablamız için güzel bir Rafet Erroman çalışması gelecek. Haydi bakalım.

çok sevmenin zararı yok. Denildi. İnanıldı. Çok sevmenin zararı çok. Sen gittin. Ben anladım. Sen gittin. Ben çok ağladım. Gözümde yaş kalmadı. Beni kimse anlamadı. Gözümde yaş kalmadı. Aslına bakarsan hiç damlamadı. İşin özü sevdiğim, sırf sen yoksun diye yanı başımda, gözyaşlarım bile içime aktı. Sen beni bilirsin. Tek derdim neden sevmediğini anlamaktı. Anlayamadım. Ve kader beni sensiz bıraktı. Gömüldüm derin bir sessizliğe. Lakin tahammülüm kalmadı nedensizliğe. Gömüldüm derin bir sessizliğe. Lakin alışmak olmazdı sensizliğe. Alışmak olmazdı sensizliğe.

Evet, zannediyorum sebebini bilmiyorum. Hani benden yana bir sıkıntı yok gibi gözüküyordu ama zannediyorum takıldık. Vallahi Zuhal abla, senin doğum gününü şöyle sağlam bir şekilde kutlamak bize nasip olmayacak ya. Tam programın sonuna yaklaştık dedim. Tam bir doğum günü kutlayalım, güzel bir şarkı gönderelim dedim. Abi şarkının orta yerinde bir mesaj geldi ki takılmışız.

Ah bu internetler, internetler. Bizi bitirdiler. Yani empatinin önemini bir kez daha görmüş olduk. Tam zamanında, tam gününde. Eğer benim dinleyicilerim benimle empati kuruyor olmasaydı, beni gerçekten anlıyor olmasaydı, bu durum gerçekten zor bir durum. Ki bu tarz insanlar da var. Hani bir iş yapıyorsun, onu da düzgün yap falan diye böyle. Söyleyecek insanlar da var ama benim dinleyicim onlardan değil tabii ki, çok şükür. Empatinin önemini de ve daha birçok değerin önemini de aynı zamanda işte böyle noktalarda, hayatımızın içinde böyle noktalarda anlamış oluyoruz. Vallahi olay öyle bir ana denk geldi ki tam da konunun üzerine. Sevgili Emine ablam, iyi geceler, emeğine, yüreğine sağlık Melih demiş. Eyvallah ablam, teşekkür ederim. Sevgili Zuhal ablamız, teşekkür ederim. Yüreğine sağlık, Allah'a emanet ol diyor. Eyvallah, teşekkürler. Son güzel çalışmaları da yine sizlere armağan etmiş olalım. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Yusuf Tomakin ve Onur Bayraktar bizlerle birlikte olacak. Güzel bir çalışmayla. Ardından vedadan önceki son çalışmamızda buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, sıra geldi. Vedadan önceki son çalışmamıza şükür ki bugünü de kazasız belasız atlattık. Yani ufak tefek illaki son dakika sorun yaşadık ama o kadar olur diyelim. Umarım bundan sonraki programlarda devam etmez. Çünkü böyle işlerin sürekliliği gerçekten canımı sıkıyor. Efendim Ajda Pekkan bizlerle birlikte olacak. Hoş görsen diyelim. Hazır empatiden bahsetmişken ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse ki illak etmişizdir. Aşk ola. Her ne kadar empati zaman zaman insanı boşluğa düşürür desek de, her ne kadar empati kuran azaldı desek, bu durumdan dert yansak da bu akşam biz yine şarkıda söylediği gibi hoş gören tarafta olmaya gayret edelim. Her ne kadar günümüzde zor olsa da. Efendim, son çalışmamız Diva Bülent Ersoy'dan gelecek. Yepyeni bir çalışma, belki biraz format dışı ama merakla dinledim, keyif de aldım dinledikten sonra. Fragman diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım, haydi bakalım.

0: Her zaman en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul.

sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.